Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeyerek bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere. Çok enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403 925 0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere, hayatını kolaylaştırmak isteyenlere, evinde damacana kalabalığı

0: aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Aynen şu konuşma geçti dün. Çok teşekkür ederim Zeliş abla. Zeliş ablam benim, saygılar. Gökhan diyor, hakkını helal et, ne oldu? Radyoda sana çok kızıyordum. Ama gerçekten her evin ihtiyacıymış. Hatta dedi, beni radyoya çıkart, ben anlatayım. Sen diyor fazla anlatamıyorsun. İyi dedim abla. Bakın İstanbul'da olanlar, evinde su arıtma cihazı olmayanlar. Ben bunu yaşadım. Kitaptan okumuyorum, birinden dinlemiyorum. Abi evinde su arıtma cihazı yoksa büyük bir eksiklik var evde. Yani su içmiyorum, içmeyeceğim, hayatımdan çıkartıyorum diyebilir misiniz? Hayır. E o zaman su arıtma cihazı lazım. Şimdi dışarıdan aldığınız su bir maliyet ve bu maliyet hep artıyor. Bakın bugün motorine yapılan zamlarla beraber 100 lirayı aşacak deniliyor. Böyle bir rakam telaffuz ediliyor. Maliyetler yükselince fiyatlar da yükseliyor. Bugün 150 liradan aldığınız damacana su 200-250 liraya kadar çıkacak. Bunlar 300 lira olacak, 500 lira olacak. Geçen sene bu zamanlar 30-35 liraydı. Şimdi 150 liradan aşağı yok. Unutun bunları. Bakın benim elimde çok süper bir su arıtma cihazı var. Ben şu anda bir şey satmıyorum. Siz de herhangi bir şey satın almıyorsunuz. 0-212-925-0403 0-212-925-0403 Bu numarayı arayın. Adınızı, adresinizi bırakın. Müsait değilseniz de ne zaman arasınlar söyleyin. Bir ay boyunca 6 filtreli 9 aşamalı filtresi var. Antibakteriyel çelik tankı var. Günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Çok kaliteli bir cihaz. Bu cihazı ben sizlere para pul ödemiyorsunuz. Ücretsiz evinize, iş yerinize kurduruyorum. Bir kuruş para ödemiyorsunuz. Satın almak zorunda değilsiniz. Kırma dökme yok. Bir ay kullandıktan sonra sizi arıyorlar. Memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalan kısmını 1000 lira elden taksitle, 10 taksitle ödüyorsunuz. Ve bu cihaz hem indirimli olarak 18 bin lira yerine 12 bin liraya size geliyor. Hem de artık cebinizden para çıkmıyor. Evde su bitti derdine son veriyorsunuz. Şimdi bu ayda 1000 lira elden taksit kampanyası 1 Ekim itibariyle bitiyor. Yani 1 Ekim'den sonra arayanlar bir ay kullanacaklar. Memnun kaldılar mı? Peşin parayla ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Bakın tekrar ediyorum. 1 Ekim itibariyle su arıtma cihazı satın almak isterseniz, karar verirseniz, hani bu bir ay deneme kampanyası olsa bile, bir ayın sonrasında memnun kalanlar nakit, trink para, tiko peşin verecekler. Kredi kartına taksit de yok ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Yazık günah. Bu parayı birden ödemeyin. Yük olmasın. Çünkü bugün olmazsa yarın alacaksınız. 0-212-925-0403 Bakın bizim cihazlarla yarışamayacak cihazlar. Ben piyasayı takip ediyorum. Marka vermeyeceğim. Abi 35 bin liraya kadar çıkmış. Su arıtma cihazı 35 bin liraya kadar çıkmış. Tek nedir olay ben size söyleyeyim mi? Etiketlerini koymaları. Yine söylüyorum. Ben bugün size kullandığım su arıtma cihazını tavsiye ediyorum. Zaten tavsiyemden öte kendiniz karar verin istiyorum. Şimdi alın elinize telefonu. Bakın 1 Ekim'e kadar. Şunun sonrasında çok bir vakit kalmadı. Yarın hallederiz, yarın bakarız, yarın ararız. Unutun bunları. Şimdi hemen gelecekler. Bir gün içerisinde kuracaklar. Ücret ödemeyeceksiniz. Ve bu taksitli kampanya bitse bile bir ay deneme kampanyasından faydalananları etkilemeyecek. Evet, 0-212-925-0403 Tekrar ediyorum. Aybaşı itibariyle bu kampanya bitiyor. Bir ay kullandıktan sonra memnun kalanlar tek çekim kredi kartı ya da peşin parayla alacaklar. Ama şu anda ben bir ay deneyeceğim, bedava su içeceğim diyenler, bu kampanya bitmiş olsa bile sizler taksitli ayda 1000 lira elden taksitle alabileceksiniz. Haberiniz ola. Şimdi karar sizin, para sizin, sağlık sizin. 0-212-925-0403 Ulaşın, hemen adresinizi bırakın. 925-0403
0: Tanıtıcı reklam.
1: Ertelemeyin.
2: 90.6 Radyo 2000

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvuru

0: 17.74, Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

0: İstanbullular, lütfen dikkat.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu anonsu duyduktan sonra sonra ararım demeyin. Çünkü 1 Ekim'de kampanya bitiyor. Fabrika kararını verdi. 1 Ekim itibarıyla elden taksit ödeme su arıtma cihazında olmayacak. Evet, su arıtma cihazı almak isteyenler elden taksitle alamayacak. Peşin ya da kredi kartıyla almak durumunda kalacak. İşte bu yüzden evinde su arıtma cihazı olmayan, hazır su kullanan herkese sesleniyorum. Gelin evinize bir su arıtma cihazı alın ve artık dışarıya su parası ödemeyin. Evinizde doya doya su kullanmanın keyfini yaşayın. Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyoruz. 1 lira para ödemeden 1 ay ücretsiz deneme, keşfetme fırsatı sunuyoruz. 1 ay kullandınız, denediniz, beğendiniz. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi oluyorsunuz. Üstelik bu cihazın piyasa fiyatı 18 bin lira ama şu anda arayanlara 6 bin lira indirim veriyoruz. Şu anda arayanlar 6 bin lira indirim kazanacak, ayda 1000 lira taksitle bu cihaza sahip olacak. 0-212-925-0403 925-0403. Duy sesimi İstanbul. Su arıtma cihazları artık taksitle satılmayacak. Evinizde su arıtma cihazınız yok, hazır su kullanıyorsanız muhtemelen evinizde yemeklerinizi musluk suyuyla yapıyorsunuz. Musluk suyu içilmez, içilmeyen suyla yemek yapılmaz. Bakın, musluk suyundaki bakteriler ve mikroplar kaynayan suda yok olur. Klor ve kireç kalıntıları kaynayan suda yok olmaz. Klor kanserojen bir maddedir ve dünya kanserle savaşıyor. Evinize kanseri anımsatacak hiçbir şeyi yaklaştırmayın. Gelin evinize bir su arıtma cihazı alın. Hatta almayın, önce deneyin, keşfedin, kararı öyle verin. Günde 30-35 liraya aylık 1000 lira taksitle bu cihaza sahip olmak istiyorsanız şu anda arayanlar 6000 lira indirim kazanacaksınız. 1 Ekim itibarıyla evet, bu cihaz artık taksitle satılmayacak. 0212 925 0403 925 0403.
1: 90.6 Radyo 2000

0: Radyo 2000. Sade, yağmur sonrası gözükmez.
1: Yağmur sonrası gözükmez.
0: Her zaman sizinle.
2: Gökhan'la Gökkuşağı. Alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz. Gökkuşağı.

ve kavuşma vaktidir. Buyurun bakalım, vakit artık bizi gösteriyor. Günlerden pazartesi saat 10.08. Burası Radyo 2000. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Bir hafta sonu daha geride kaldı. Ne yaptınız, ne ettiniz? Zamanı durduramadınız. Değil mi? Bir baktınız cumartesi, bir baktınız pazar. Hadi bakalım, yatacağız, kalkacağız, işe gideceğiz. Buyursunlar. Saat 1'e kadar buradayız. Nasıl geçti hafta sonunuz bilinmez ama sonuç itibariyle devam edilmesi gereken bir yol var. Çalışılması gerekiyor. Üretilmesi gerekiyor. Masraflar çıkartılacak vesaire vesaire vesaire. Hepimizi önce sağlık, sonra mutluluk, sonra bereket çarpsın. Amin. Buyursunlar bakalım, 3 saat boyunca beraberiz. Bu arada şu pazartesi sendromu safsatasını da bir kenara atın. Pazartesi günü güzel bir gün. Başlangıçlar güzeldir. Hep böyle başlangıç demiyor muyuz? Ve insanın en sevdiğinin doğum gününde ondan daha heyecanlı olur. Bunu hep söylüyoruz. İki cihan sevgilisinin de bugün doğum günü. O yüzden bu safsatayı bir kenara... Yok, ben pazartesi sendromu var işte, işte bilmem ne. Hiç öyle cuma günü ben uçuyorum kaçıyorum olayı yok. Cuma günü strese sıkıntıya girmiyorsunuz. He? Toplanmaya başladık. Ne kadar güzel. Daha yeni başladık, bir şey kaçırmış değilsiniz. Bakalım 3 saat boyunca neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Bakacağız. Bakacağız. Burası Radyo 2000. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Başladık bile.

Kalabalığız bugün, kalabalık. Hafta sonu Türkiye'de futbol şöleni vardı. Enteresan bir hafta sonu oldu. Yani bütün takımlar için aynı şey söylenilebilir. Takip edenler mutlaka ki bilirler. Ama takip etmeyenler için biz en azından bir bilgilendirelim. Galatasaray Trabzonspor derbisinde galibiyet Trabzonspor'un. Beşiktaş'ta Ahmet Spor'a maalesef ki yenildi. Ahmet Sporlu taraftarlar da büyük bir coşkuyla sonucu kutladılar. Fenerbahçe'nin de Eyüp Spor karşısındaki 8-0'lık galibiyeti de çok enteresan bir şekilde futbol severler tarafından böyle bir değişik ruh haliyle karşılandı. Şimdi ben şunu söyleyeceğim, bakın, eyvallah, rengimizin ne olduğu önemli değil. Yine söylüyorum, futbolla alakalı çok da fazla böyle detaylandırmıyoruz. Çok da fazla böyle benim takımım yendi, senin takımın yenildi diye bir muhabbet yok. Ama bu hafta sonu dediğim gibi ciddi bir ters köşe yaptı takımlar. Bütün taraftarları öyle söyleyelim. 21 günlükte bir milli takım arasına gidildi. 21 günlük ara öncesinde zannedersem bir taraf beklediğini buldu. Diğer bir taraf dedi ki aman nereye gidiyoruz, ne olacağız? Vesaire vesaire vesaire. Bu arada evet, bir şey dikkatimi çekti sizinle konu. İlker abim, beni duyuyor musun İlker abim? Şu anda o da seyir halinde yolda beni dinliyor. Şu anda trafikte seyir halinde beni dinleyen herkese de Allah kolaylıklar versin. Kazasız belasız yolculuklarınız olsun. Aman dikkat olun. Aman dikkatli olun, dikkat olun. Değil mi? Buyursunlar bakalım, buyursunlar. Normal hayatta konuştuğum şekilde bazen böyle ister istemez dilim de böyle gidiyor. Anlayanlar, çevremizdeki insanlar biliyorlar, öyle söylüyorum. Ver bakalım coşkuyu, ver.

Yani ihtimal vermediğiniz şeylerle karşılaştığınızda biraz bir garip oluyorsunuz değil mi? Dün sabah kalktım. Şimdi benim evimde bir taraf böyle binaların araları. Yani iki tane bina karşılıklı. Ortada bir ara koridor var. Bahçeleri var diye düşünün. Abi sabah bir kalktım, bir davul bir zurna. Bir de melodisini de güzel tutturmuş. Var ol katip, var ol katip deyip eşlik ettim sadece. Vallahi bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Ne yalan söyleyeyim. Hani bina araları vardır dediğim gibi karşılıklı. İşte arka cephelerin olduğu yerde boşluk. Değil mi? Orada ne olabilir? Kedi dolaşır. Garip bir hareketlilik görürsünüz. Dersiniz ki aman burada bir yabancı mı dolaşıyor vesaire vesaire. Dün sabah bir kalktım. Allah'ım davul zurna çalıyor ya. Bildiğin davul zurna çalıyor. Öyle de güzel bir melodisi var. İnanın böyle güne değişik bir başlangıç yaptım. Artık böyle kına geceleri vesaireleri ya da aile arasındaki eğlenceler, balkonunuz müsait yeriniz varsa böyle olabiliyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Ya aleyküm selam, hayırlı aleyküm selam. Eyvallah. Eyvallah, başımın tacısın. Sevgili arkadaşlar, tekstil camiası maşallah bu aralar hareketlilik başlamış. Haberlerini alıyorum. İnşallah Mısır dönüşü herkes böyle aman aman benim canım ülkem. Biz buradan başka bir yere gitmeyelim der. Tekstil camiası 1-2 senedir bir karışıklık içerisinde. Eleman var, iş yok. İş var, eleman yok. Ne yapacağız bilmiyoruz artık. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Tekdemir Tekstil. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Evet, Tekdemir Tekstil. Onlar da şu anda beni dinliyorlar. Murat abim de köyden kayısı getirmiş. Tam 10 kilo kayısı diyor. Herhalde bir iki güne biter 10 kilo kayısı. Orhan. Orhan dikkat et canım benim. Çok fazla yedirme. Orhan dikkat et, çok fazla. Çok fazla yedirme.

0: Benim düğünlerde bu tarz topluluklarda en çok hoşuma giden ne biliyor musunuz? Hani çok fazla görüşmeseler bile, çok başka böyle ortamlarda olsalar bile, düğünlerde toplanan gruplar var böyle. Gençler özellikle. Abi hepsi aynı ritim ve seyretmesi o kadar keyifli ki. Evet, hepsi aynı ritim ve o kadar keyifli ki. Şunu da ispatlıyorlar. Şimdi koreografi çalışmaları yapıyorlar dansçılar, değil mi? Hani bir tarafı tutayım öteki tarafı yereyim anlamında söylemiyorum. Dansçılar böyle hazırlıklar yapıyorlar, koreografiler çiziyorlar, aylarca çalışıyorlar. Niye? Bir gösteri yapmak için. Abi gelin şöyle Anadolu düğünlerine, gelin Anadolu düğünlerine, dediğim gibi amca çocukları, teyze kızları vesaire, belki imkanlar el vermiyordur, uzun uzun süreli görüşemiyorlar anca böyle düğünlerde, derneklerde, toplantılarda, ama bir araya geldiklerinde bir tane böyle oyun havası çalsın. Abi o kadar güzel eşlik ediyorlar ki, birbirlerini o kadar güzel tamamlıyorlar ki, hani o koreografi hazırlayanlar, vay efendim hocam işte şartlar müsait değildi ancak bu kadar hazırlanabildik. Abi bir şey isteyerek yaptıktan sonra demek ki oluyormuş. Nasıl da nereye de bağladım, değil mi? Osman abim, Osman Tay. Güzel bir haftaya başladık, evet, güzel bir haftaya başladık. Buyursunlar bakalım, şimdi anam ay sonuna yaklaşıyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 1 Ekim itibariyle evinde su arıtma cihazı olmayanlar, almaya karar verseler bile taksit fırsatını bitiriyoruz. Taksitli satış kampanyası 1 Ekim itibariyle bitiyor. O zaman ne yapacağız? Elimizi biraz çabuk tutacağız. Şu anda İstanbul'da evinde su arıtma cihazı yok. Hala da yolda görürken bana soruyor. Ve açıkçası bu da hoşuma gidiyor. Yani değer vermeniz, sözüme itimat etmeniz. Gökhan, sen de bu su arıtma cihazı var mı? Var, içiniz rahat olsun. Şimdi hanımefendiler, evde su bitti, gece 11 sabah su gelsin, bekle. Beyefendiler, her seferinde aldığınız suyun parasını öderken zam geldi, zam geldi cümleleri, bunları geride bırakacağız. Şimdi bakın, 6 filtreli 9 aşamalı filtresi var. Bu ne demek? Hani bazı böyle şehir efsaneleri var. Su arıtma cihazı suyun değerlerini öldürüyor. Hayır, 9 aşamalı, bütün vitaminler, değerler, mineraller vesaireler korunuyor. Günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Doya doya kullanın diye. Antibakteriyel çelik tanka sahip, uzun yıllar sağlıklı su için diye. Bu cihazı ben sizlere, verdiğim telefon numarasına ulaşan son kişilere bir ay boyunca deneyip memnun kalırlarsa taksitle alma imkanı sunacağım. Memnun kalmazlarsa iade edecekler. Ve şu anda herhangi bir şey satın almıyorsunuz. Şimdi 0-212-925-0403 yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bakın dinleyin kardeşinizi. Kampanya bitiyor dedim. Şimdi bir ay boyunca denediniz, kullandınız. Kırma dökme tadilat yok. Tezgah altı modelidir. Bir ay kullandınız. Bir ayın sonrasında arkadaşlar gelip sizi kontrol ediyorlar, arıyorlar. Diyorlar ki memnun musunuz, almak ister misiniz? 2000 lira peşin, diğer geri kalanı 1000 lira elden taksit. 1000 lira elden taksit, 10 taksit sonra borç bitiyor. Şimdi 1 Ekim'den sonra taksit olayı kaldırılıyor. Yani cihazı kullandınız bir ay, memnun kaldınız mı? Ya peşin para verip alacaksınız ya da kredi kartıyla tek çekim yapacaksınız. Bu kadar basit. Şu anda bu bir hafta 10 günlük süreci değerlendirmek sizin elinizde. Şu anda deneme kampanyasından faydalananlar taksitsiz olayından etkilenmeyecekler. 0-212-925-0403 telefon numaramız bu. Müsait değilseniz de numaranızı bırakın. Bakın bir kez daha tekrar ediyorum. Yani aynı ürün, aynı cihaz, bir ay denedikten sonra 1 Ekim sonrasına kalırsanız taksit maksit yok. Kredi kartıyla tek çekim ya da elden nakit ödeyeceksiniz. Bitti, bu kadar basit. Yazık günah, aynı para ama birden vermek var, bir de küçük küçük hissettirmeden ödemek var. Ve bu cihazı aldığınız zaman zaten dışarıdan su aldığınızda daha da fazlasını veriyor oluyorsunuz. Bunu da artı parantez belirteyim. Vallahi ev sizin, sağlık sizin, para sizin. Benden sizlere bir kardeş, bir arkadaş tavsiyesi. Evinde su arıtma cihazı yoksa önce satın almıyorsun, bir ay deniyorsun. Bir ay denedikten sonra memnun kalırsan alıyorsun, memnun kalmazsan almıyorsun. Memnun kalırsan da ayda 1000 lira elden taksitle. Evet, 1 Ekim sonrasına kalırsan taksit olayı yok. Şu anda deneme kampanyasından faydalananlar etkilenmeyecekler. Onlar yine taksitle alacaklar. Bir ay dene, Ya bir ay bedava su iç. En azından bu fırsatı kaçırma. 0-212-925-0403.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Müsait olmayanlar numarasını bıraksınlar. Son günler biraz yoğunluk var. Biraz yoğunluk var. O yüzden müsait değilim ama şu vakit arayın beni deyin arkadaşlara. Ertelemeyin son günler. 925-0403.

0: Sizde yağmur sonrası gözükmez.
1: Yağmur sonrası gözükmez.
0: Her zaman sizinle.
2: Gökhan'la Gökkuşağı.

Bugün diyar diyar dolaşalım. Herkesin muradı bu. Malatyalılar bir baskın yaptılar. Halaydan bahsettin, zurnadan bahsettin, bizi bir Malatya'ya götür dediler. Bakacağız, bakacağız. Ramazan Balaban diye bir... Murat bir kontrol et bakalım. Ramazan Balaban oralarda duruyor mu? Ramazan Balaban. Şimdi iş yerinde bir tane makinesi var. Böyle benim de sevdiğim olay bu. Okul zamanlarında da böyleydim. Böyle en sote, kimsenin doğru düzgün işinin olmadığı yerler. Ben orayı kendime mesken belirlerdim. Orası benim köşem. Ramazan abi de benim kafadan. Ramazan abi bir tane makinesi var onun. Sırtlasa evine götürür, sırtlasa arabanın bagajına koyar. Böyle de pratik bir makine. Ondan sonra geçmiş böyle en sote köşeye. Ama herkesi de kesiyor oradan. Herkesi de kesiyor. Bol muhabbetler diliyorum sana da armağan edeyim. Bu arada halay görüntüleri de iletiliyor bana. Evet, bundan mı bahsediyorsun diye. Yine söylüyorum yani, o bir araya gelen ruhları birbiriyle aynı olan gençler özellikle. Abi bir yakın zamanda da bir düğün görelim, böyle bir davet edilsin ama böyle davullu zurnalı. Mesela bizim düğünlerden bahsedelim. Çok da fazla böyle düğün salonu sanatçısı istemezler bizlerde. Böyle de bir anlaşmazlık oluyor her zaman. Adam diyor ki kardeşim işte benim bir sistemim var. Benim sanatçılarım var bunlar. Hayır abi diyorlar, çıkmasın. Bizde davul zurna başlar, davul zurna ile biter. Ya hazır mısınız Malatyalılar? Vahey vahey. Ramazan Balaban burada mı? Vay vay vay. Diyor ki Malatya'nın Şiro çayı. Getir oradan kayısıyı dayı.

Geçen günlerden bir tanesinde şöyle bir sohbet yapmıştım. Hani hep köşeyi dönmek istiyoruz, bir an önce bir şeyler olsun. Ben de bununla alakalı paylaşımda bulundum. Dedim ki bir gök taşı. Ya nasıl bir şey, bana birisi bir göstereydi hele bir parça. Onun olsun ya. Bu aralar taşlara kafayı takmışım. Şimdi neyle ilgilenirseniz algoritma onu algılıyor ve bir süre sonra onunla alakalı paylaşımlar sizlere gösteriyor. Ben de bu taşlara karşı bir enteresan meraklılık var. Mesela bizim çocukluğumuzda babam Arabistan'dan mı getirmişti? Benim babam Arabistan'daydı bir süreliğine. Eskiden gurbetçilik vardı değil mi? Almanya'ya gidenler vardı, Rusya'ya gidenler vardı, Arabistan'a gidenler de vardı. Benim babam Arabistan'a giden kesimdendi. Bir tane taş getirmişti. Şekli aynı yumurta. Aynı yumurta şeklinde. Şöyle de bir özelliği vardı. Bıçağın keskin tarafını yumurtanın üzerine dokundurduğunuz zaman o taş yumurta abi sanki böyle bir topaç gibi. Evet, bir topaç gibi dönüyordu ya. O ne oldu? Kim aldı onu? Hangi kardeşimle? Kim evine götürdü? Onu bana getirin çabuk. Vallahi yıllardır evde durdu. Ne bir tarafı kırıldı, ne bir deforme oldu. Böyle sarımtırak böyle bir rengi vardı, hatırlıyorum hayalime. Abi onu hangi kardeşim aldıysa getirsin bana. Abim de midir, kardeşlerim de midir bilmiyorum. Ben iki numarayım bu arada. Yani diğerlerine karşı borumuz ötüyor. Evet. Abimdeyse de verir. O evinde fazlalık yapsın istemez. Şimdi taşlardan konu açıldı. Abi ne enteresan taşlar var. Ne özellikleri olan taşlar var. Bir de bu aralar böyle bir kolye takılarda da kullanılıyor. İşte birisi stresi azaltıyormuş. İşte birisi yorgunluğu alıyor. Birisi enerjiyi yükseltiyor. Varsa böyle enteresan şeylerle ilgilenen benimle bir paylaşsın, bir resim atsın, bir şey yapsın bakalım. Bu arada gök taşını gören var mı? Hani tarif üzerine değildi. Al bak kardeşim, bu bir incele bir bak. Abi nedir ya? Gelecek gelecek, sıra bize de gelecek. Biz de bulacağız bir parça bir şeye. Eyvallah, artık durulalım mı biraz?

Sizinleyken vakit çok çabuk geçiyor. Evet. Bakın şu anda yolda bizleri dinleyenler var. İlker abim benim. Gülmeyi yakıştırdığım insanlardan bir tanesi. Hani böyle bir insanı gördüğünüzde, gördüğünüzde sevindiğinizi bir şekilde belli edersiniz ya. O insanlardan bir tanesidir. İlker abim, kazasız belasız yolculukların olsun. Silivri'ye doğru ilerliyor. Halime Taş. Evet, Halime Taş, doğru söyledim inşallah. Halime Taş. İlker abim, muhabbetiniz bol, neşeniz daim olsun. Hiç bitmeyen benzininiz olsun inşallah. Şimdi benzin diyorum, adam diyor ki benim arabam mazotlu. Tamam, senin de hiç bitmeyen mazotun olsun inşallah. Kazasız belasız yolculuklar diyorum inşallah. Gider gelirsiniz öyle. Bu arada şöyle bakıyorum, gökyüzü yine ikiye bölünmüş. Bir taraf diyor ki yağayım, bir taraf diyor ki yok yok dur ben biraz daha böyle iyiyim. Evet, buyursunlar bakalım. Bu arada Yaşam Matbaası, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Yaşam Matbaası çalışanlarına armağan edeceğim. Sevgili Özcan abimize armağan olacak. Sevgili Adaş'a armağanımız olacak. Bağcılar Yavuz Selim gençliğine, Berber Enes'e de armağan edelim, unutmayalım. Sonrasında Maltepe'ye uzanacağız. Maltepe'de bizleri dinliyorlar. Adnan abim, Adnan Karakurt, Kemal Başkan ve Sinan Reis. Evet, Sinan Reis ve Kemal Başkan. Buyurun bakalım, sizlere de armağan edelim. Özellikle Özcan abimizden sizlere armağan olacak şarkılar. Sizlere de çok güzel bir şarkı seçtim. Çok keyifli bir şarkı, hepiniz çok seveceksiniz. Bu arada futbolla alakalı çok fazla konuşmuyorum ama yani hak edenlere de mutlaka ki birkaç cümlem var. 2026-2027 Türkiye Futbol Ligi'ne hızlı bir çıkış, hızlı bir dalış ve şu anda milli araya gidilmişken liderlik koltuğunda Ahmet Spor, dün yemin ediyorum sizlere golleri de çok keyifliydi. Bunu da itiraf edeyim. Ahmet Spor'un golleri çok keyifliydi. Buyursunlar bakalım. Hoş geldiniz lige diyelim. Tebrik edelim. Bir Anadolu takımının da özellikle böyle ilk sırada olması, hani böyle ilk büyükler, dört büyükler, beş büyükler alışmışız ya. Vallahi olsun, böyle Anadolu takımlarından da gelsinler. Tebrik ediyorum bütün takımıma, arkadaşlara. Güzel goller seyrettim, bunu da itiraf edeyim. Buyursunlar bakalım. Bütün Ahmet Spor taraftarlarına da armağan edelim.

0: Yavaş yavaş bu saatimizi tamamlayacağız. Şimdi ben çok fazla bilimsel konuşmaları, kafa karıştıran cümleler kurmayı sevmiyorum. Yani bana da birisi böyle anlattıysa düşünsenize. Şimdi bir doktorun yanındasınız. Bir açıklama yapıyor. Doktor durumu nasıl, hastan işte. Enfektüslerin bilmem nelerinin de bilmem nelerinin. Abi ne? Türkçe mali ne? İşte soğuk algınlığı. Abi bunu söyle bana ya. Bana bunu söyle yani. Şimdi niye söyledim bu cümleyi? Niye kurdum? Biz çocukluğumuzdan beri İstanbul'da olanlar çok rahat hatırlarlar. Eskiden bir mahallelere tanker, su tankeri gelme olayı vardı değil mi? Su tankeri geldiği zaman ne yapıyorduk biz? Bilimsel açıklamalarla, konuşmalarla komşularımıza haber vermiyorduk. Ya da kendi elimize bidonumuzu alıp aman kim ne yaparsa yapsın demiyorduk. Hem orada sıraya girip birbirimizle kavga ediyorduk. Sıraya girerken kavga ettiğimiz kişileri de kendimiz çağırıyorduk. Ayşe teyze koş koş, tanker gelmiş. Değil mi? Böyleydi. Şimdi bu anı şu anda yaşıyor gibiyiz. O yüzden ben sizin tarafınızdayım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, sizlere sesleniyorum. İstanbul'da olanlar, ben de sizler gibi İstanbul'da su sıkıntısı yaşayan ve sağlıklı su içmenin ne kadar zor olduğunu bilenlerden bir tanesiyim. Eskiden kaynatırdık, sonra su bayileri açıldı, sonra dışarıdan hazır su almaya başladık. Şimdi su arıtma cihazı devri ve eskiden olduğu gibi zor değil. Zenginlerin, parası olanların evinde bulunurdu, şimdi sizin de evinizde olacak. Ama 1 Ekim çok önemli bir tarih. Bakın çok iyi dinleyin. 1 Ekim'de ben sizlere elden taksitle su arıtma cihazı sahibi olun diyorum ya. 1 Ekim'de taksit maksit yok kardeşim. 1 Ekim'de taksit yok abla. İyi dinle. Şimdi diyor ki ben eşime haber vermeden evime bir şey almam. Eşine cebinden paran artsın. Ondan sonra ben eve faydalı bir şey yapıyorum dediğinizde kim kızacak? Kızmaz bence. Ben bunu söylüyorum. Bir ay denemesi bedava. Ondan sonra satın alıp almayacağınıza kendiniz karar veriyorsunuz. Şimdi 0212-925-0403. Beyefendiler eşlerine sürpriz yapsınlar. Kadınların en büyük yardımcısı su arıtma cihazı. Hanımefendiler de eşlerine sürpriz yapsınlar. Ceplerinde her ay 1000 lira 2000 lira para kalsın. Şimdi bakın, 6 filtreli günde 240 litreye kadar su arıtabilen antibakteriyel çelik tanka sahip su arıtma cihazımız. Bu cihazı 1 Ekim'e kadar ücretsiz deneyenlere satın almak istediklerinde 2000 lira peşin, ayda 1000 lira elden taksitle gönderiyorum. Ama önce bir ay deneyeceksiniz. 0212-925-0403. Bir hafta 10 günlük zamanımız var demedi demeyin. 925-0403. Aradınız, arkadaşlar geldiler kurdular. Kırma dökme tadilat yok. Tezgah altı modelidir. Bir ay kullandınız, bir ay kullandıktan sonra memnun kaldınız, almak istiyorsunuz, hayırlı olsun. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira elden taksit. Ya da bu fırsatları kaçırın, aman ararız deyin. 1 Ekim'den sonra ne oluyor? Satın almak istediniz değil mi? Ya nakit tiko para vereceksin hepsini, ya da kredi kartıyla ödemek istiyorsan da tek çekim yapacaksın. Karar senin. Ya taksitle alacaksın ya da peşin parayla alacaksın. Aynı cihaz. Yazık, günah değil mi? Şimdi ben kaçırmak istemiyorum, bu taksit benim mantığıma yattı diyenler, bu deneme kampanyasından faydalananlar, sizler etkilenmeyeceksiniz. Evet, bir ay bedava deneyeceksiniz. Bir ay sonra almaya karar verdiğiniz zaman 1000 TL elden taksit. Bu kadar kolay. 1 Ekim'den sonra ne olacak? Bir ay denedin, sonra satın almaya karar verdin. Peşin para diyecekler ablacığım ya da abicim. Ya da kredi kartı. Tek çekim abi. Taksit olayı bitti. Haberiniz ola. Şimdi ister arayın ister aramayın, karar sizin. Sağlıklı su içmek ya da içmemek, burada da karar sizin. Cebinizdeki para da sizin. Vallahi bana bir şey olmuyor. Bana hiçbir şey olmuyor ama bu sıkıntıyı yaşayanlardan bir tanesiyim. Ne kadar büyük bir rahatlık olduğunu fark ettim ve bunu da hep söylüyorum. Ben de biraz keçi inatçıyım bazı konularda. Çağatay bana zorla aldırdı ya. Abi dedi, dene. Beğenmezsen dedi iade ediyorsun zaten. Bitti, bu kadar basit. 0212-925-0403. Evet, bir ay denemek istiyorum. Satın almak zorunda değilsiniz ki, ben şu anda herhangi bir şey satmıyorum. Bir ay denedikten sonra memnun kalmayan almasın kardeşim. Almasın. Ama yazık, günah, o para birden cebinizden çıkmasın. 1 Ekim'den sonra çok memnun kaldım, alacağım. Abi 1000 lira taksit yok, bitti. Ya bazıları iki tane alıyor, üç tane alıyor. Yazık günah bu paralara. Şimdi müsait değilim gibi. Numaranı bırak, sen ne zaman uygunsan o zaman arasınlar. Her evin ihtiyacı. Her evin ihtiyacı. Bak ben vantilatör satmıyorum, toz cihazı satmıyorum, waffle yiyebileceğin, yapabileceğin bir cihaz satmıyorum, ütü satmıyorum. Hani olur olmaz, o karar senin, ama ben su arıtma cihazı olsun diyorum, çünkü su içmeden olmaz. Su kullanmıyorum diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Evet, satın almak zorunda değilsin, bir ay dene kararını ver, ama 1 Ekim'e kadar kaydını yaptıranlar taksitli satıştan faydalanacaklar. 1 Ekim sonrası taksitli satış yok. 0-212-925-0403.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Müsait değil misin? Numaranı bırak. 925-0403.

0: 2000.
1: Reklam.
2: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvuru

0: 0541-1774 Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212-925-0404 925-0404
2: Reklam.
3: Radyo 2000.
4: Sade. Yağmur sonrası gözükmez. Yağmur sonrası gözükmez. Her zaman sizinle.
5: Gökhan'la Gökkuşağı.

Aşıkların Tercümanı. Cengiz Kurtoğlu'nun vazgeçilmeyen şarkılarından bir tanesidir. Bütün sevenlerine darman edeyim. Şimdi böyle ayrılıklar vesaireler, özlem, hasret, bir tane de tam tersini çalalım değil mi? Yıllardır bildiğiniz, sevdiğiniz şarkı ama Babam Üstüm'den çalacağım. Siz ne zannettiniz Gökhan'ı? Bu arada bu şarkı özel seçim. Biraz bencillik yapacağız. Hakkınızı helal edin. Hatunumdan bana armağan olacak bu şarkı. Bak hele. Bak hele, bana bir tane şarkı seçmiş. Ne güzel ya valla. Buyurun bakalım, siz de kendiniz istediğinizi hediye edebilirsiniz. Oralara ben karışmıyorum. Sadece bu şarkılık. 12-11 yaptık saatleri. Koca Sinan'a selam olsun. Koca Sinan da bizleri dinliyorlar. Sevgili Ozan kardeşime de armağan edeceğim. Kanada'da mıydın? Hollanda'da mıydın? Neredeydin sen Gökhan abi? Bir Hollanda diyesim geliyor, bir Kanada diyesim geliyor. Hollanda diyeyim ya. Hollanda'dan Gökhan abime de armağan edeyim. Gökhan Maman. Buyursunlar bakalım. Beni dinliyorsa kendisine de armağan edeyim. Diyor ki şair, bir can iki sayılamaz, bizi kimse ayıramaz.

Tokat'a selamlar. Tokat'tan bizleri dinleyenler var. Hadi bakalım, Allah kolaylıklar versin. Sizlere de bereket çarpsın. Şimdi 10 saniye, 15 saniye. Bakın bugün size sadece 15 saniye. Hadi biraz daha böyle zorlayarak 15 saniye. Normalde 10 saniyedir bu ama 15 saniye diyelim. Size hayatınızda ne olursa olsun sadece 15 saniye sabırlı olmanızı tavsiye edeceğiz. Şu 15 saniyenin hayatınızdaki ne kadar büyük değişiklikler olabileceğini, bunlara sebep olabileceğini biliyor musunuz? Bakın şimdi, çok sinirlendiniz, inanılmaz derecede haddinden fazla sinirlendiniz. 10 saniye sinirlendiğiniz şeyden uzak tutun ya da kendinizi ona kapatın ve o 15 saniye sonrasında geriye dönüp bakın, keşke yapmasaydım, keşke etmeseydim dediğiniz şeyler bu 15 saniye içerisinde sizden uzaklaşacak, yapmamış olacaksınız. Yani geldiğimden beri ajansları takip ediyorum. O kadar enteresan, saçma sapan şeylerle karşılaşıyoruz ki artık. Müşteri ve market çalışanı arasındaki tartışmada maalesef ki vatandaş hayatını kaybediyor. Bakıyorum diğer bir yandan plajda şezlong kavgasında 76 yaşındaki bir insan katil oluyor. Ve bugün cezaevine giren ya da sadece suçla alakalı konuşmayalım, hayatımızdaki aldığımız kararlarla alakalı bir 15 saniyelik sağlam duruş, test ediş, analiz, ondan sonra empati, bunların hangisini artık söylüyorsanız kendinize, şu 15 saniyeyi bir değerlendirin. Çok sinirlisiniz, cep telefonunuzu alıp yere atacaksınız. O 15 saniye sabredin. Ondan sonra masraftan kurtulduğunuzu, gerek kalmadığını zaten anlayacaksınız. Kötü bir söz söyleyeceksiniz. 15 saniye içinizden daha güzel şeyler söyleyin. Hiçbir şey yapamıyorsanız şarkı söyleyin ya içinizden. 15 saniye sonra ne kadar kötü sonuçları engellediğinizi anlayacaksınız. Hiddetlendiniz, üzüldünüz, sinirlendiniz, agresifleştiniz vesaire vesaire. 15 saniye kuralı. Hiçbir şey yapamıyorsanız içinizden en sevdiğiniz şarkıyı söyleyin. Ortamınız ne kadar stresli olursa olsun, emin olun ki hayatta geriye dönüp de keşke yapmasaydım dediğimiz şeylerin önüne geçeceğiz bu 15 saniyede. Ya karşı taraf değerse, değmezse, abi bunu tartışmayalım. Önemli olan sizin durumunuz. Bir 15 saniye sabır.

Alışkanlık yaparız diye boşuna söylemiyoruz. Nereye giderseniz gidin, bizi de yanınızda götürüyorsunuz. Eskiden böyle imkanlar yoktu, kabul ediyoruz. Ama şimdi Google Play, Play Store. Girin uygulamamızı, Radyo 2000 uygulamasını indirin. Bir tıkla dinlemeye devam edin. Uydunuzu açıyorsunuz, frekanslarınızı güncellemediyseniz hala bizi bulmakta zorlanıyorsanız otomatik olarak uydu alıcınızı güncelleyebilirsiniz. Bu arada Radyo 2000 canlı dinle YouTube kanalından da bizleri dinlemeye devam edebilirsiniz. Nevşehir'e geldim, hala sen diyor kulağımda. Bizden böyle kurtuluş yok. Nerede olursanız olun. Buyursunlar bakalım. Kimlerle nelere şahit olduk? Burada çalışırken dinleniyorduk. Memleketine ziyarete gitti, yine dinleniyoruz. Ya da gurbette sevdiklerinden ayrı kaldığı zaman dinleniyorduk. Türkiye'ye geldi, sevdikleriyle kavuştu. Onlarla beraber dinliyor, yine dinleniyoruz. Uzun yoldayız. Bugün İstanbul'dayız. Yarın bir bakıyoruz Mardin'deyiz. Ya da bir bakıyoruz herhangi farklı bir ülkede, yine yanındayız. Yani kısacası sen neredeysen biz oradayız. Ortak bir noktada buluşabiliyor muyuz? Gönüller bir mi? Hepinizi seviyorum.

0: Yavaş yavaş sonlardayız. Çok sevilen bu zamanlarda favori şarkılardan bir tanesi, türkülerden mi diyelim artık, Mektebin Bacalarını bir de Halit Bilgiç'ten dinleyelim istedim ya. Buyursunlar. Şimdi yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Beni sadece birkaç dakikalığına can kulağıyla dinleyin.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi size net bir sorum var. Size çok ihtiyaç olan bir şeyi peşin parayla mı alırsınız? Takside bölseler daha mı mutlu olursunuz? Böyle bir soru sorsam ne dersiniz? Elbette ki taksitle. Niye? Çünkü küçük küçük bizi yormasın, değil mi? O zaman İstanbul'da evinde hala da yaşadığı yerde su arıtma cihazı olmayanlara bir ay deneyin. Denedikten sonra ayda 1000 lira elden taksitle alın kampanyası yaptık ya. 1 Ekim'de bu kampanya bitiyor. Finish. Yani şimdi karar vereceksiniz. Artık erteleme gibi bir şansımız yok. Zam gelecek, kampanya değişecek, fırsat bitecek, koşullar, şartlar değişecek dedim. Tarih veriyorum. 1 Ekim'den sonra taksitli satış yok. Ya peşin para alacaksınız ya da kredi kartıyla tek çekim alacaksınız. Yani taksit olayını bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Etkilenmemek için ne yapacaksınız? Ben şimdi sizlere telefon numarasını vereceğim. Bir ay boyunca önce deneyip test edip sonra alıp almayacağınıza siz karar vereceksiniz. Bu bir ay boyunca deneme sürecinde olanlar yine taksitle alabilecekler. Peşin alma olayı onlar için geçerli değil. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi 0-212-925-0403. 0-212-925-0403. Evet. Şimdi yapmanızı istediğim şey sadece bu kadar basit. Alıyorsunuz elinize telefonu. Adresim bu. Gelip denemek için benim cihazımı getirsinler, bağlasınlar diyorsunuz. Kırma dökme tadilat yok. Tezgah altı modelidir. Altı filtreli bir cihaz. Antibakteriyel bir cihaz. Çelik tanka sahip. Cihazın 3 yıl garantisi var. 10 yılda parça garantisi var. Bakın rica ediyorum. Sizin sağlığınız çok önemli. Herkesin sağlığı çok önemli. Adam diyor ki ya ben diyor 2000 liraya su arıtma cihazı buldum. Sen Nasrettin Hoca'nın 6 kağıt hikayesini duydun mu? He? 6 kağıt hikayesi. Adam diyor ki ben diyor ucuza buldum. Hayırlı olsun diyorum. Bir ay sonra arıyor bizden su arıtma cihazı almak istiyor. Ne oldu diyorum? Ya su kokuyor diyor. Abi plastik şişede içecek içmeyin. Bekletmeyin. Çünkü plastik şişede bekleyen içecek bakteri üretir, sağlıksız olur. Suyunuzu bilerek, görerek sağlıklı için ya. Şimdi yine söylüyorum. Bakın şu anda herhangi bir şey satın almıyorsunuz. Ama bu taksit olayı bitiyor. Bu fırsattan siz de faydalanın istiyorum. Bir ay boyunca önce bir deneyin. Bir ay sonra sizi aradıklarında memnun kalanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira elden taksitle ödeyecekler. 1 Ekim'den sonra deneme kampanyasına katılsanız bile taksitli alamayacaksınız. 1 Ekim'den sonra oldu ki bir ay deneme kampanyası devam etti. Taksitli satış olmayacak. 0-212-925-0403. Ben bir ay denemek istiyorum diyorsunuz. Bu süreçte adınız yazılıysa, kampanyadan faydalandıysanız taksitli satış sizin için geçerli olacak. Şimdi yine söylüyorum. Bir evde, bir iş yerinde kimse su içmiyorum diyemez. Yemeğinizin lezzeti değişecek, çayınızın tadı değişecek. Artık temizliğinizde bile suyu korkmadan kullanacaksınız. Çünkü bitmeyecek. Günde 240 litreye kadar su arıtıyor. Ve bugün kaç paraya alıyorsunuz bir damacana su? 150 lira. Allah kısmet eder, yaşar da görürsek 2027'nin bu vakitlerinde bakalım kaç para olacak. Yerinde durmayacak o kesin. Zamlanacak ama kaç para zam gelecek onu bilmiyoruz. Yani bu sene almadınız değil mi? Seneye iki tane su arıtma cihazı parasını dışarıya vereceksiniz. Demedi demeyin. Ve her şeyden önce yine söylüyorum ya. Taksitle almak mı, peşin parayla almak mı? Evet, taksitle almak mı yoksa peşin parayla almak mı? Karar sizin. Elbette ki taksitle almak değil mi? Hem de kredi kartı da kullanmıyorsunuz. O yüzden müsait olmayanlar numarasını bıraksınlar. Çünkü kısa bir süre var ve yoğunluk var. Hemen gelip bağlasınlar diye söylüyorum. Sonra birkaç gün bekleyebilirsiniz. Demedi demeyin. 0-212-925-0403.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bir ay deneyip öyle almaya karar veriyorsunuz ya da almamaya. 925-0403.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihaz

yaptım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksit

Enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti, dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Aynen şu konuşma geçti dün. Çok teşekkür ederim Zeliş abla. Zeliş ablam benim, saygılar. Gökhan diyor, hakkını helal et, ne oldu? Radyoda sana çok kızıyordum. Ama gerçekten her evin ihtiyacıymış. Hatta dedi, beni radyoya çıkart, ben anlatayım. Sen diyor fazla anlatamıyorsun. İyi dedim abla. Bakın İstanbul'da olanlar, evinde su arıtma cihazı olmayanlar. Ben bunu yaşadım. Kitaptan okumuyorum, birinden dinlemiyorum. Abi evinde su arıtma cihazı yoksa büyük bir eksiklik var evde. Yani su içmiyorum, içmeyeceğim, hayatımdan çıkartıyorum diyebilir misiniz? Hayır. E o zaman su arıtma cihazı lazım. Şimdi dışarıdan aldığınız su bir maliyet ve bu maliyet hep artıyor. Bakın bugün motorine yapılan zamlarla beraber 100 lirayı aşacak deniliyor. Böyle bir rakam telaffuz ediliyor. E maliyetler yükselince fiyatlar da yükseliyor. Bugün 150 liradan aldığınız damacana su 200-250 liraya kadar çıkacak. Bunlar 300 lira olacak, 500 lira olacak. Geçen sene bu zamanlar 30-35 liraydı. Şimdi 150 liradan aşağı yok. Unutun bunları. Bakın benim elimde çok süper bir su arıtma cihazı var. Ben şu anda bir şey satmıyorum. Siz de herhangi bir şey satın almıyorsunuz. 0-212-925-0403 0-212-925-0403 Bu numarayı arayın. Adınızı, adresinizi bırakın. Müsait değilseniz de ne zaman arasınlar söyleyin. Bir ay boyunca 6 filtreli 9 aşamalı filtresi var. Antibakteriyel çelik tankı var. Günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Çok kaliteli bir cihaz. Bu cihazı ben sizlere para pul ödemiyorsunuz. Ücretsiz evinize, iş yerinize kurduruyorum. Bir kuruş para ödemiyorsunuz. Satın almak zorunda değilsiniz. Kırma dökme yok. Bir ay kullandıktan sonra sizi arıyorlar. Memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalan kısmını 1000 lira elden taksitle, 10 taksitle ödüyorsunuz. Ve bu cihaz hem indirimli olarak 18 bin lira yerine 12 bin liraya size geliyor. Hem de artık cebinizden para çıkmıyor. Evde su bitti derdine son veriyorsunuz. Şimdi bu ayda 1000 lira elden taksit kampanyası 1 Ekim itibariyle bitiyor. Yani 1 Ekim'den sonra arayanlar bir ay kullanacaklar. Memnun kaldılar mı? Peşin parayla ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Bakın tekrar ediyorum. 1 Ekim itibariyle su arıtma cihazı satın almak isterseniz, karar verirseniz, hani bu bir ay deneme kampanyası olsa bile, bir ayın sonrasında memnun kalanlar nakit, trink para, tiko peşin verecekler. Kredi kartına taksit de yok ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Yazık, günah. Bu parayı birden ödemeyin, yük olmasın. Çünkü bugün olmazsa yarın alacaksınız. 0-212-925-0403. Bakın bizim cihazlarla yarışamayacak cihazlar. Ben piyasayı takip ediyorum. Marka vermeyeceğim. Abi 35 bin liraya kadar çıkmış. Su arıtma cihazı 35 bin liraya kadar çıkmış. Tek nedir olay, ben size söyleyeyim mi? Etiketlerini koymaları. Yine söylüyorum. Ben bugün size kullandığım su arıtma cihazını tavsiye ediyorum. Zaten tavsiyemden öte kendiniz karar verin istiyorum. Şimdi alın elinize telefonu. Bakın 1 Ekim'e kadar. Şunun sonrasında çok bir vakit kalmadı. Yarın hallederiz, yarın bakarız, yarın ararız. Unutun bunları. Şimdi hemen gelecekler. Bir gün içerisinde kuracaklar. Ücret ödemeyeceksiniz. Ve bu taksitli kampanya bitse bile bir ay deneme kampanyasından faydalananları etkilemeyecek. Evet, 0-212-925-0403. Tekrar ediyorum. Aybaşı itibariyle bu kampanya bitiyor. Bir ay kullandıktan sonra memnun kalanlar tek çekim kredi kartı ya da peşin parayla alacaklar. Ama şu anda ben bir ay deneyeceğim, bedava su içeceğim diyenler, bu kampanya bitmiş olsa bile sizler taksitli ayda 1000 lira elden taksitle alabileceksiniz. Haberiniz ola. Şimdi karar sizin, para sizin, sağlık sizin. 0-212-925-0403 ulaşın. Hemen adresinizi bırakın. 925-0403.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Ertelemeyin.
0: Alem Radyo 2000 dinliyor.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatihi. Efendim, radyolar başında bizleri dinlemekte olan güzel insanlar. Yeni gün, yeni hafta başı, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Güzel, müjdeli, sağlık haberlerinin ve bereket dolu günlerin başlaması dileğiyle. Hayal ettiğiniz, umut ettiğiniz her ne varsa Rabbim tez zamanda sizi o hayallerinize kavuştursun. Nasılsınız? Öylesine sormuyorum. Cani gönülden soruyorum. Gerçekten nasılsınız? Rabbim iyilikler, güzellikler versin. Selda ile sevgiye yolculukta istek saatindeyiz. Gönlünüzden geçen, yüreğinizin dinlemek istediği en özel şarkıları ya da yüreğinize hitap eden şarkıları istekleriniz doğrultusunda size dinleteceğiz. İstek ve mesajlarınız için Instagram sayfalarımızdan yazabilirsiniz. Radyo2000.com.tr resmi Instagram sayfamız, şahsi Instagram sayfam Selda Çalcı. Önce takip ediyoruz, bu sayfaları takip ediyoruz. Sonra son paylaşımın yorum kısmına isteklerimizi yazıyoruz. Kalbinizden geçen, gönlünüzün dinlemek istediği en özel, en bomba şarkılarınızı yazın. Önce arabeskin kralları, sonrasında arabeskin kral ve kraliçeleri, sonra hareketli şarkılar, türküler, en sonunda slowlar gelecek sizin için. Ayrıca WhatsApp hattımızdan bize yazabilirsiniz. 0540 606 20 çift 0. Önce bu numarayı cep telefonunuza kaydedin. Bilmeyenler için söylüyorum. 0540 606 20 çift 0. Cep telefonunuza kaydedin. Radyo 2000 istek attı diye. Sonra da WhatsApp'a girip Radyo 2000 istek hattından mesajlarınızı yazın bana.

olup birilerine kırgın olanlar, şifa ya Rabbim diye dua edenler, içi yanarken şu anda acısını bizimle yaşayanlar.

Geldi, geldi gözümün nuru. Çikolatalar geldi. Çok teşekkür ediyorum Malatyalı. Hem de en güzelinden. Çok teşekkür ediyorum.

Yoksun ortalıkta bir dedikodu var, onu söyleyeyim. Bizim kötü senin çikolatalarını yiyince kim gönderdi bunu diye sordu. Tabii nerede görsün böyle bir çikolatayı. Dedim ki Malatyalı bir kadın gönderdi. Oo dedi, kıymış paraya. Harbiden ben sadece böyle eşimden oğlumdan isterim, gider alırlar ya da birini gönderirim, bir şekilde hesaptan ödenir, gelir. Bilmem çok mu kıydım paraya kız, pişman oldum yani.

Yalnızlık çaldı kapımızı, bazen aşk, bazen ayrılık yokladı yüreğimizi. Ne umuda açabildik kapıyı, ne aşkı tutabildik ellerimizle. Zamana suçu yükleyip yar diye yalnızlığı aldık içeri, aşk diye ayrılığa sarıldık hep. Aşk sandıklarımız, Azrail'imiz oldu bizim.

Gülten'den bir mesaj gelmiş. Diyor ki, inanmayın arkadaşlar, seviyorum sözüne, kurban olurum kelimesine, senin için dünyayı yakarım demesine inanmayın. Gün gelir bunların hiçbiri senin için söylenmemiş gibi giderler. Gideni götürür, yıllar affetmez. Asaf'tan gelen bir not var. Ben yandım, yakanlar bir yudum suya muhtaç kalsın. Allah'ım ateşlerine bir damla su bulamasınlar. Oy oy oy oy oy.

0: tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz, beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil, her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede kamu

Enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti, dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de

olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere, hayatını kolaylaştırmak isteyenlere, evinde damacana kalabalık

0: 2000.
1: Reklam.
2: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden baş

0: 7.74, Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

Böyle güneşin ortalığı kasıp kavurduğu, deniz kenarındayken bir gün sessiz sakin, müzik yok. Denizi izliyorum derken canlı müzik başladı birden. Canlı müzik öncesi şarkılar yayınlanıyor. Bu şarkıyla ortalık inlemişti. O günü hatırlatır, güzel hatıraları vardır bu şarkının bende. Şimdi bizim Radyo 2000'de hareketli saatlerimizde ne yapıyorduk? Hey, kim var orada? Hamza Koçyiğit, selamlar Engin Noşani'den Gül Olmuş şarkısını Cebrail kardeşime istiyorum. İyi niyetimi öldürecek vefasız zanlısı ömür boyu hapis cezası aldı. Tam olarak çözemedim ne demek istediğini. Bu haftayı Fenerbahçeliler haftası ilan ettim. Kimse moralimizi bozamaz. Osman Yakar göndermiş. Saim, ihtiyacım var şarkısını Acıoğlu'ndan istiyorum. Fatoş'a, Darsa Dile'ye selamlarımızı yolluyoruz. Can Gülcan'ıma, sevgili İbrahim Yardım. Taytay Osman. Hey hey. Başka kim var orada? Fatma Yılmaz var. Kezban Kuş, Hülya Polat, Koçeri, Türküs

Kaan Çaçan'dan gelini türküsünü istiyorum demiş. Hangi gelini? Türkmen gelini mi acaba? Merhabalar, ilk defa yazıyorum. İlkay Akkaya'dan Ahmet Şehrim istiyorum. Eminem diyor ki ben de buradayım, evdeyim, seni dinliyorum tatlım. Selamlar, sevgiler yolluyoruz. Radyo 2000 fanatiği Zeki, senden Engin Nurşani türküsü istiyorum. Evet, bir Engin Nurşani türküsü gelecek. Ebru canım ablam, Kıvırcık Ali'den Virane türküsünü istiyorum. Tuncay Bey için Horon istiyoruz demişler. Kılıç Moda Tekstil'e, Mehmet Aragün'e, Ahmet Şarkı.

üzerinde abla çok, abla çok. Bizim bir ablamız var. Bizim bir ablamız var. O da Selda abla.

0: böyle kandıranlara, aldatanlara bugün sanki şarkılar özel seçilmiş gibi kalbimizi çalıp sonra vicdansızca yerle bir edenlere devam edeceğiz. Bu arada su içmek var, suyu kana kana içmek var. Suyu kana kana ne zaman içersin?
1: Tanıtıcı renkli.
0: Hesap kitap yapmadan, su bitti derdine düşmeden. Şimdi hazır su kullanıyor birçok insan, daha hesaplı ya da şöyle düşünüyor, daha kaliteli. Aslında bu konuda uzmanlar şunu söylüyor. Plastik şişelerden içecek içmeyin, yiyecek de yemeyin. Yani bugün cam şişe ya da paslanmaz çelik kullanmanız gerekiyor sağlıklı su içmek için. Damacana plastikten üretilmiş hazır su kullanarak daha sağlıklı su içtiğini düşünenler var. Ya da şaşal su alıyorum, en temizi, biraz pahalı ama olsun. Hayır, hayır. Sağlıklı su için paslanmaz çelikten antibakteriyel tankı olan su arıtma cihazı. Bakın, 18 bin lira satış fiyatı olan bir cihaz var. Ama şu anda arayanlara 6 bin lira indirimle, 6 bin TL indirimle. Üstelik şunu yapıyoruz. Bu cihazı taksitle ödüyorsunuz. Kampanya çok yakın zamanda değişecek. 1 Ekim itibarıyla taksitli satışlar bitecek. Ama bugün şu anda karar verenler önce 1 ay bedava deneyecek. 1 lira ödemeden test edecek. 1 ayın sonunda beğendi mi? 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle bu cihaza sahip olacak. Günde 30-35 liraya geliyor. Aylık 1000 lira taksitle Son Sistem 2026 model su arıtma cihazı veriyoruz. İstanbul'da oturuyorsanız bir ay bedava deneyip karar verebilirsiniz. Beğenmediniz mi? Hiçbir ücret ödemeden iade edin. Evet, taksitli satışlarda son 10 gün taksitli satışlar bitiyor. Ama şu anda arayanlar bir ay ücretsiz test edecek. Beğenirse ayda 1000 lira taksitle ödeyecek, 2000 lira peşinatı var. 0-212-925-1212 925-1212. Evinde su arıtma cihazı olmayıp hazır su kullananlar maalesef yemeklerini, çayını musluk suyuyla yapıyor. Musluk suyu içilmez. İçilmeyen suyla yemek yapılmaz. İçilmeyen suyla meyve yıkanıp çocuklara verilmez. Daha sağlıklı bir yaşam için günde 240 litre su arıtan bu cihazı bir ay ücretsiz denemeye ne dersiniz? Evet, bir ay bedava kullanacaksın. Evinize geleceğiz, bu cihazı kuracağız, size iyi günler dileyeceğiz. Bir ay sonra soruyoruz, bu cihazı satın almak ister misiniz? Cevabınız evetse 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle sizin olacak. Beğenmediniz mi? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Taksitli satışlar 1 Ekim'de sona eriyor. Bir ay denemeye, keşfetmeye ne dersiniz? Evet, bir ay 1 lira istemiyoruz. Denemek isteyenler, işte telefon numaramız. 0212-925-0403 925-0403. Ben yıllardır evimde kullanıyorum. Birçok hastanede bu su arıtma cihazı kullanılıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925

0: Şimdi türkü dinleme zamanı. Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olur. 1 Ekim itibariyle taksitli satışlarımız sona eriyor. O yüzden acele edin. 0212 925 0403 925 0403. Şimdi şahane bir şarkıyla
0: tanıtıcı reklam.
1: Türkü saat

Şimdi bu şarkı nedense bana Koçeri'yi hatırlattı. O da bir istek şarkısı ya. Amanın bu. Dün arazi satışlarında tanıştığımız dostlarımız, kardeşlerimiz var. Neriman Akal, selamlar yolluyoruz. Karataş Tekstil, Ceyhan Karataş. Artvinli Nuşen, Nuşen Çimen ve Nuşen.

0: Sinop Ayancık yollarından şöyle İstanbul'a doğru yol almak vardı. Bir arabanın içinde güzel yürekli insanlar olacaktı, değil mi?
1: Ne yolculuk.
0: Belki de vardır. Ayşe Yıldız, Erkan Yıldız, Ela Yıldız. İstanbul açıl. Ela geliyor, üniversiteler öğrenci görsün, değil mi kardeşim benim? Değil mi bebeğim benim, güzelliğim? Erkan Yıldız, Ela Yıldız, Ayşe Yıldız, canımın içi, halacığım, hepinizi seviyorum.

0: gazilerini aldılar. Kimler vardı? Neriman Akal vardı. Sevgiler, selamlar yolluyoruz.
1: Nokta 6. Radyo, radyo 2000. 2000. Radyo 2000.
0: Neriman Hanımcığım, çok tatlısınız. Sizi seviyorum. Öyle güzel yürekli insanlardı ki. Karataş Tekstil, Ceyhan Karataş, selamlar yolluyoruz. Mehtap Değirmenci, sevgiler. Artvinli'nin Nuşen ve eşi Nedim Çimen. Tekrar sevgiler, selamlar. Sadece sana güvenerek geldim diyen bir ablamız vardı. Annemiz vardı. Allah razı olsun.

0: 96.6 Radyo 2000.
1: Oysa avuç içlerini koklayıp öperdim. Uzaktın, tuzak ve yasaktın. Belki seni severim, seni seviyorum diyemiyorum şu an ama sokağınızdaki lambanın 5:20'de

da hatırlarım. Bir otobüs durağında beklerken de. Ben seni bir çiçek bahçesinde de hatırlarım. Bir buğday tarlasında da. Ama ben seni nerede unutabilirim bilmiyorum. Unutmak çok zor geliyor be dayı, diyor şarkımız.

Diyor ki hayır kaybetmedim. Babam yaşıyor ama babam demans hastası. Gel ihtiyacım var. Yıllar boyunca her daraldığımda onun yanına gider, dertlerimi anlatırdım. O da bana yol gösterirdi.

Sevgili Cemil İnan, arazi satışlarında tanışmıştık kendisiyle, hemşerimizdi öyle hatırlıyorum. Oğlu askere gitmiş, onun için bir şarkı istiyorum sizden dedi. Mehmet'im şarkısını onun için gönderiyoruz. Bu arada Silivri'de şu an bizleri dinlemekte olan değerli Mehmet İşçi abimize. Evet, Mehmet İşçi abime armağan ediyorum bu şarkıyı.

0: Omuzlanmış bir Mehmet'im, Mehmet'im. Omuzlanmış bir...
1: Vallahi tamamen tevafuk. Mert Emlak, sevgili Mehmet İşçi. Değerli eşi Bahriye İşçi ve tüm işçi ailesine selamlar, sevgiler yolluyoruz. Mert Emlak çalışanlarına sıradaki şarkımızı armağan ediyoruz. Çok güzel bir şarkı var. Umarım Mehmet abi şu anda açtın radyonu. Bu şarkıyı dinleyeceğim ve beğeneceksin. Öyle düşünüyorum. Hem dinleneceksin, hem kalbin biraz sızlayacak, hem de keyif alacaksın. Bu arada bir mesajımız var. Bu mesaj üzerine bu şarkıyı ayarladım. Diyor ki sevgili Sibel, eşimin 4. evre metastaz kanser olduğunu öğrendiğimde sarılıp hüngür hüngür ağladım. Sonra bir süre acımızı, sancımızı birbirimize belli etmemeye çalıştık. Evdeydik ve radyomuzu açtık. Belki hıçkırıklarımız, belki gözyaşlarımız birbirimize değmesin diyerek radyonun sesini yükselttik. Eşim için 4 ay ömrü var. Belki ilaç tedavisiyle bir müddet daha uzar ama asla geçmez dediler. 25 kilo verdi, daha da verecek dediler. Bu şarkıyla sarıldık ve ağladık.

İkimizden biri günün birinde diğerinin cenazesine katılacak. Bu ben olmak istemiyorum. Ben sana dayanamam. Bu sen ol, olur mu?

dayandı, inandı. Evlatları için yaşamak istedi ve başardı. Rabbimin mucizelerine lütfen inanın, vazgeçmeyin.

0: İksil'den Hatice Adıyaman'da izni bitip gelen Hacı Osman'ımıza, Samsun'dan Fındık'tan gelen Fındık üzerine Nagi Hanım'a ikinizi de seviyorum diye not bırakmış. Bu arada ne yapıyoruz? Radyo 2000'de evet deli bir kampanya. Size
1: tanıtıcı reklam.
0: Şu anda aradığınız takdirde İstanbul'da oturuyorsanız bir ay denemek üzere, keşfetmek üzere su arıtma cihazı getiriyoruz, kuruyoruz. Sizden para talep etmiyoruz. Bir ay kullanın. Bir bakın bakalım nasıl oluyor. Çayınızı yapın, yemeklerinizi yapın. Dışarıya su parası ödemeyin. Bir ay suyunuz bizden olsun. Bir ayın sonunda eğer beğenirseniz ayda 1000 lira taksitle sizin olacak. 2000 lira peşinat vereceksiniz. Ayda 1000 lira taksitle sizin olacak. Yani günlük 30-35 liraya geliyor ki bugün çocuğunuz okula gidiyorsa iki şaşal su zaten bu rakamı buluyor. Ama kullandınız, beğenmediniz, o zaman hiçbir gerekçe sunmadan iade edin. Şimdi avantaj şu: 18 bin lira değerinde bir cihaz şu anda arayanlar 6 bin lira indirim kazanacak ve şu anda arayanlar satın almayacak, bir ay deneyecek. Bir ay bakacak gerçekten satın almaya değer mi? Beğenirse alacak, beğenmezse iade edecek. Cebinden 1 lira harcamadan. Şimdi bu cihazı denemek isteyenler 0212 925 0403 925 0403. Bir ay denediniz, memnun kaldınız. Ne dedik? 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle. Ne zamana kadar? Ayın 1'ine kadar bu kampanya geçerli. Ayın 1'i itibarıyla su arıtma cihazı taksitli olmayacak. O yüzden eş, dost, akraba, tanıdık, dinleyen, güvenen, inanan bütün herkese sesleniyorum. Bir ay deneyin, beğenmezseniz iade edersiniz. Günde 240 litre su arıtıyor. Bakın taksitle ödeyeceksiniz. 18 bin lira yerine 6 bin lira indirim kazanacaksınız. Üstelik taksitle ödeyeceksiniz. Bir ay deneyeceksiniz, keşfedeceksiniz. Beğenirseniz alacaksınız, beğenmezseniz iade edeceksiniz. Yetmedi, evinizde ücretsiz su analizi yapıyoruz. Hani siz kendi suyunuza güveniyorsunuz ya, dışarıdan aldığınız su. Biz diyoruz ki ücretsiz su analizi yapalım. Farklı bardaklara bu suları koyun. Ölçümleri yapalım, en temiz su hangi suysa o suyu kullanmaya devam edin. Biz iddia ediyoruz, en temiz su bizim suyumuz çıkacak. Denemeye ne dersiniz? Hadi o zaman, ayın birinde kampanya bitiyor, son 10 gün. 0212 925 0403. Bir ay denemek istiyorum diyenler 925 0403.

Marmara cezaevinde yatan dayım Ayaz Kaya'ya selam olsun. Gökhan Doğanay dayı şarkısını istiyorum demiş. Can dostum şarkısı ya da kısa mesafe şarkısını açar mısınız? Evet, bu iki çocuğa demiş. Abdullah Can'a ve Sadık'a armağan ediyoruz. Ünyeli Gül Akkuş'un türküsünü istiyorum demiş. Ne olur söyleyin sevenler bana, terk etmek kanun mu aşk kitabında? Azıcık çok sevdi bağlandı diye ağlatmak kanun mu?

yapıyoruz. Önce şunu hatırlatayım. 33 yıldır sizlere hizmet veren Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyoruz. Öyle her yerden arazi alınmaz. Herhangi bir marketten aldığınız market alışverişi değil bu. Bunun yarın başınıza gelecek her konuyla alakalı kapıyı tıklatabileceğiniz bir güvenceniz olması lazım. İşte bu noktada 33 yıldır sizlere hizmet veren Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyorum. Baba Eski'de 250 metrekare fiyatına 277 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle ev eşyası alır gibi sizi 277 metrekare arazi sahibi yapıyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkezin yürüme mesafesinde. Arazinin üzerinden köyü görebiliyorsunuz, merkezi görebiliyorsunuz. Böyle konumda şahane bir yer. Tanıtım amacıyla bu fiyatlarda ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. 0-212-925-1212 925-1212. Çok değil, 5 yıl öncesi size Silivri'de 5000 lira peşinatla, 1000 lira taksitle araziler verdik. Kapış kapış satıldı. O gün bize güvenenler bugün çok kazandı. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Şimdi sıra sizde. Evlatlarınız için, yakın gelecekte çok kazanmak için. Bakın, Trakya özellikle Orta Doğu'nun son yıllarda çok fazla talep ettiği, yatırım yaptığı bölgelerden birisi. Biz diyoruz ki neden sizin de

bin lira. 0212 925 1212 925 1212. Kaderini değiştirmeye, kazanmaya hazır mısın? Altınla, dövizle hayallerinize kavuşamazsınız. Yatırım uzmanları araştırma yaptı. Özellikle son 20 yılda

0: kazanma sırası sizde. Hadi hemen şimdi arayın. 0212 925 1212 925 1212.
1: Selda ile sevgiye yolculuk.
2: Birlikteliğimizin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ne diyoruz? Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin.

0: 0541-1774 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212-925-0404 925-0404
2: Reklam.

0: yapılsa olmaz mı? Mesela gitsin de o da yapsın. Burak yapsın yapılırsa mahalle tarihan olacak. Yani sizin mahalle gelmesin. Ben biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyorum. Gitsin de o da yapsın. Almak istiyorum. Gitsin de o da yapsın.
1: Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
0: Bu radyasyona başlayacağım.
1: Radyasyon Show.
2: Gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapamadım.

21 Eylül 2026 günlerden pazartesi, ablanın hemen ardından mikrofonu devraldık. Saatler 20'ye kadar buradayız efendim. Ulan niye böyle coşkulu giriş yaptım anlamadım. Hakikaten yayının girişleri önemli değil mi? Yani bilmiyorum, o önemi alıyor musunuz benden? Bu mesela ilk şarkı önemlidir abi. Çünkü geldiğini göstereceksin. Gümbür gümbür geldiğini gösterecek. Ah, radyasyon geldi diyecekler yani. Bilmiyorum. Bazen böyle çok kibar oluyorum. Bazen hayvansı. İkisinin arası yok bende. Abi bak, çok enteresan bir haber size okuyayım. Hemen baştan. Ya babacığım, tövbe estağfurullah ya. Şimdi bilim adamları bir araştırma yapmışlar. Bu yapmış oldukları araştırmada beyin, hani ön beyin, arka beyin diye ikiye ayrılıyormuş. Yani şeyde, normalde anatomide. Ama bunların ikisi ayrı organlarmış. Yeni bulmuşlar bunu. Aga, ön beyin, arka beyin. Yani bir tanesini kullan yeter yani. Vallahi de billahi de hiç kullanamayanlar var. İki tane varmış bizde ondan. Yani hem ön beyin varmış hem arka beyin varmış. İki tane varmış. Daha yeni öğreniyoruz bunu. Çok çok büyük kayıp. Kur'an çarpsın. Çok... Neyse. Başladık efendim. Hoş geldiniz. 546-106-2000. WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bugünün konusu evlatlık olduğunu öğrensen ne yaparsın? İlk ne yaparsın demiş. Vallahi yemin ediyorum konu böyle ne işlesem falan filan. Dedim ki doğaçlama bir gireyim, mutlaka konu düşer. Bunu geliştirebiliriz. Yani evlatlık olduğunu öğrendin, ne yapabilirsin ki yani? Yani ne yapacaksın ya? Mesela ilk soruyu sana soralım, tamam, hadi hemen cevapla ki yayına girer girmez senin cevabını okuyalım. Evlatlık olduğunu öğrendin. Geldiler, dediler ki bu zamana kadar sana sakladığımız ve hiçbir zaman söylemek istemediğimiz ama sonrasında mecbur kaldığımız bir olaydan bahsedeceğim. Tabii ki. Buyur babacığım. Sen bizim çocuğumuz değilsin. Ya ne olabilir ki yani? Değil mi? Yani nasıl, ne gibi bir tepki verebilirsin? Yani ne yapacaksın? Yani Allah sizi kahretmesin. Bana niye yalan söylediniz? Gerçek annem kim? Kim babam? Ben kimim? Oğlum hayat hakikaten o şey gibi değil yani. Yeşilçam'daki gibi değil hayat yani. Böyle bir şeyle. Bak ne güzel yazmış. Keşke evlatlık olsaydım demiş yani. Adımı söylemezsen sevinirim demişler. Eyvallah, tamam, söylemiyorum. Adını ne yazmış bu? Bir şey de yazmamış. Adımı söylemezsen sevinirim yazmışlar. Baba niye? FBI tarafından aranıyor musunuz? Hayırdır? Ya bir de böyle tipler var ha, yemin ediyorum. Ve tribal enfeksiyonlar. Adımı lütfen söylemeyin. Ne olacak, FBI mi arıyor? Yazmış, demiş ki zaten sevmiyorlar, fark etmez demiş. Ferdi mesaj göndermiş. Öyle düşünme. Bak böyle ajitasyon şeyler çıkıyor. Babacım, abicim, ablacım, böyle konular bizim yani arabesk radyosunda ciddi anlamda sıkıntı çıkartır. Zaten sevmiyorlar. Zaten ilgilenmiyorlar. Vallahi ben evlatlık edinilen ailenin maddi durumuna göre bu paraya bakıyor. Yani şey diyor mesela, bunlar benim gerçek annem babam değil. Yani olamaz, zaten çok fakirler. Büyük bir ihtimal gerçek annem babam var. Bir gün açıklayacaklar. Açıkladıkları zaman ya daha fakirlerse, böyle bir şey de var ama. Bu da paraya bakıyor. Diyor ki yani parayı veren düdüğü çalar. Eyvallah, tamam. Tamam, bu konu üzerinden gidelim. Yani şöyle yapalım o zaman. Bugün hızlı şey olsun yani, reaksiyon olsun. Eski Türk filmlerindeki ajitasyon sahneleri gerçek hayatta yaşasaydınız ne olurdu? Mesela tam evleneceksin, kapıyı kırıyorlar, diyorlar ki evlenmeyin kardeşsiniz. Ne yaparsın lan? Hadi bunu cevapla. Tam evleniyorsun böyle, en mutlu günün, kapıyı kırıyorlar, giriyorlar içeriye. Hayır hayır, siz kardeşsiniz. Ne yapar? Hadi bunu söyleyin bakalım. Her partta bir soru soracağım, tamam mı? O halde ne diyoruz? Radyasyon Show başladı efendim.

0: Son Show.
1: Tamam, adını söylemeyeyim de mesajın yok ki burada. Mesajını yaz, adını söylemeden okuyalım. Sayın FBI tarafından aranan değerli dinleyen. Vallahi demiş, evlatlık olduğumu öğrenseydim demiş, çok mutlu olurdum demiş. Abi bu kadar mı kötü ya? Ya beni babam askere gidene kadar dövdü, yine de ilk evlatlık değilim diyorum ya. Başıma böyle bir şey geldi ama biliyor musunuz? Bir tane Önder amca vardı, yemin ediyorum çok zengin, ultra milyoner. Şimdi amcamın yanına gidip geliyorum, o zamanlar 18-19 yaşlarda, 18 yaşındayım. Belki de 17-16 yani o civarlar. Bu adam beni çok seviyordu, komşumuzdu böyle, ikiz villalar. Amcam da zengin olduğu için villada. Yan tarafta sürekli her gün beraberiz, kahvaltı yapıyoruz falan filan, çok da iyi bir abi. Gelmiş benim amcama demiş ki, ya demiş benim böyle yaşı da var yani, kaç yaşında, 65-66 yaşlarında falan, karı kocalar bunlar, çocukları da yok. Diyor ki, Kerem'i ben çok seviyorum, Kerem'in geleceği için babasıyla konuş da Kerem'i ben evlat edineyim demiş amcam. Amcam önce demiş ki, şaka yapıyorsun herhalde Önder abi. Yok demiş, vallahi ciddiyim. İstediği zaman gitsin babasını, annesini, işte kardeşlerini falan görsün ama bizim evladımız olsun demiş. Amcam vermemiş. Bunu bana söylediğinde çok üzülmüştüm. Yani... Hakikaten çok çok zengindi. Şu anda ben çok farklı yerlerdeydim yani. Başıma gelmedi değil, geldi. Ulan benim başıma da her şey gelmiş lan. Ben ne bahtsız ben. Polat Tekstil'den Furkan, Gökhan abimize selam olsun demişler. Tamam Gökhan abi, Polat Tekstil'den yazmıyor musun bana? Tamam kalk de ki Gökhan abi selamlar de. Bu kadar basit, kurban olduğum ya. Hoş geldin birader demiş. Eyvallah birader. Rize Pazarlı Mine abimiz, buradan selam olsun. Yapay zekayı bile diz çökertmeye çalıştı. Hakikaten. Selam olsun kendisine. Selamlar dostum, iyi yayınlar. Kapıdan girip diyenin ağzına kürekle, hatta ben... Vallahi bunu anlamadım ya Mustafa. Cidden anlamadım. Bunu lütfen bana Türkçe meal olarak sun. Yanlış bir şeyler söylemeyelim. Yani bir oku. Sen yazdığını okuyabiliyorsan biz hallerle okuruz, tamam mı? Ailem çok fakir, vallahi hemen bırakır giderim demiş. Allah Allah, evlatlara bak. Yanlış anlamayın da isminizi de okumuyorum. Siz ne hayırsız evlat çıktınız ya. Abi sen de gülüyorsun, hiç okumuyorsun demiş vallahi. Ya yavrucuğum, yazmamışsın ki bir şey. Hakikaten. Evlatlık olsan. Ha, bu ablasına şey demiş. Yani beni evlatlık mı aldınız falan filan muhabbeti yapmış. Ablası demiş ki buna. evlatlık alsaydık seni mi alırdık salak demiş bunu. Niye böyle dedi bilmiyorum. Kabahati kendinde ara. Başka. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi size? Yani böyle çok ilginç mesajlarınız geliyor. Niye böyle? Mesajlar yani, sırf mesaj atıp yani burada her mesajı da okuyamıyorum, hakkınızı helal edin yani, programın gidişatını bozabilecek potansiyelde mesajlar var. Niye böyle yani, sebep ne yani? Ben bunu mesela, Arap bana bir şey söyler misin, okudum ne değişti? Abi Arap bana bir şeyler söyler misin? Allah ya kurban olurum Arap'ım ya. Bir kere ben Arap değilim oğlum. Ya inanılmaz, yemin ediyorum. Ya siz mesela Gökhan'a mesaj atmış. Gökhan'ın Allah yardımcısı olsun. Yoksa Gökhan mı bozdu sizi, bu hale getirdi? Yani Gökhan'da bozulup ben de düzeliyor musunuz? Hayırdır? Yani... Lan aslan gibi program, daha ne istiyorsun? Al sana diyorum ki, eski Türk filmi repliklerini kendi orijinal hayatında yaşa. Mesela örnek verdim. Evleniyorsun abi, kapıyı biri kırıyor. Türk filmlerinde var ya, durun durun evlenmeyin, siz kardeşsiniz yavrum falan. Böyle bir şey başına gelse ne olur diye azıcık gülün kardeşim. Tamam, ekonomik kriz var, benzin mazot aldı başını gitti, kabul ediyorum. Belki düşünüyorsunuz belki düşünmüyorsunuz, doğal gaz faturası kış döneminde yani kıvrıla kıvrıla gelecek, tamam eyvallah. Farkındayım, kiralarınıza zam yapıldı. Biliyorum 20 bin 22 bin liralık kiralar 33-34 bin lira oldu, biliyorum, tamam. Oğlum ben de sizle aynı hayatı yaşıyorum, kurban olduklarım. Ya siz katılın gülelim işte, ben de güleyim eğleneyim ya. Yani abi Arap bana bir şey söylesene falan. Bu ne lan? Gülmeyi mizahı bu kadar mı unuttunuz? Kurban olduklarım, size de acıyorum. Hakikaten üzülüyorum halinize. Bu kadar ekonomik kriz, bu kadar işte negatiflik, bu kadar sıkıntı hep yüklenmiş. Espri yapıyor. Abi Arap bana bir şey söyler misin? Bekliyorum efendim mesajlarınızı. 540-606-2000. WhatsApp'tan ulaşın, okuyalım. Evlatlık mı büyüdün sen? Valla ben evlatlık büyüdüm, hiçbir sıkıntı olmadı demiş Nihat. Allah Allah. Evlatlık olduğumu bilseydim şu ana kadar babama verdiğim tüm paraları geri alırdım demiş. Bu güzeldi. Kim atmış bunu ya? Valla ismini de yazmamış da. Ya bu tam hayırsızmış ya. Yemin ediyorum, o tam hayırsızmış. Devam edeceğiz, az sonra buradayım.

0: Sun Show.
1: Var var, çok güzel mesajlar var. Okuyacağım efendim. Okuyacağız. Selvi boylum al yazmalım. Hakikaten yani izlemeyen var mı bilmiyorum. Hakikaten varsa yani onlar mutlaka bu akşam otursunlar izlesinler. Ne filmdi be. Ne filmdi, ne filmdi, ne filmdi, ne filmdi, değil mi? Onunla alakalı bir mesaj gelmiş, eyvallah. Gülcan, yok mu beni evlatlık alan zengin olsun Gülcan demiş. Hay canım ben. Gülcan, seni ne yapsınlar ya? Ya. Hakikaten mesela seni bu yaşta alsalar bir hafta sonrasında cami avlusuna sen uyurken bırakır kaçarlar. Bak samimiyetin nezi oluyor. Ver babacığım, ver.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Şimdi arkadaşlar, abiler ablalar, fabrika kararını verdi ve 1 Ekim tarihi itibariyle bu taksitle elden taksit vesaire ödeme muhabbetleri bitiyor. Su arıtma robotundan bahsediyorum. Yani bunu zaten Türkiye'de yani 3-4 tane firma yapıyor. Onlar da çok yüksek fiyatlara yapıyor. Yani 30-35 bin lira civarı fiyatlara yapıyor. Ama böyle hani bin lira bin lira öde falan muhabbetine girmiyorlar. Çünkü bugün bankadan bir kredi almaya kalksanız dahi yani paramız sürekli değer kaybettiği için aldığın şekilde değil 2 mislisini 2,5 mislisini ödüyorsun, değil mi? Yani o yüzden adamlar da vade farkını fazlasıyla koyuyorlar maalesef. Biz vade farksız, faizsiz falan filan diyoruz ya size. Bu 1 Ekim'de sona eriyor. Elini çabuk tutan alıyor abi. Hatta satın almak zorunda da değilsiniz. Bakın diyoruz ki biz samimiyetimle, ben kullanıyorum kardeşim. Yani herkese de tavsiye ediyorum. Hayatında artısı olabilecek bir şeyse yönlen. Yani su arıtma robotunun bir tane zararını bulamazsın, göremezsin kardeşim. Ya kulaktan dolma bir tanesi çıkıyor, diyor ki bu mineralleri öldürüyor falan filan. Ya bu adama sen kulak veriyorsan, bu adam bilim adamı değil, bilim insanı değil, bilim kadını değil. Bu adam kimyager değil, biyolog değil, bir şey değil ya. Mineralleri öldürüyor diyor. Koskocaman NASA'nın çıkardığı, Amerikan Uzay Enstitüsü'nün çıkardığı bir şeyi bir tane dayı nasıl lekeler ya? Ya Allah aşkına, yıllardan beri anlatıyoruz, yıllardan beri kullandığım anlamına geliyor. Ben kullanıyorum, bizim radyodaki herkes de var. Ya binlerce, on binlerce kişi aldı kullanıyor ya. Mineralsizlikten biz öldük diyen var mı ya? Ya siz Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun ya. Eğer ki bu minerali yok etse, ütü suyu içiyorsunuz, akü suyu içiyorsunuz anlamına geliyor. Sıfır mineral. Baba böbrek diye bir şey kan. Bir hafta sonra gittin, selamun aleyküm ya. Ya kurban olduklarım, bunun içerisinde mineral filtre var. Bu düşünceyi kafadan çıkart. Sana damacananın 100 tane zararını sayarım. Bak 100 tane zararını sayarım. Hatta saymama bile gerek yok. Google'a gir yaz. 100 tane zararını sana söylesin. Bir kere cebine zarar mı zarar kardeşim? Eyvallah. Plastik mi plastik? Polikarbonat mı? Bunlar ne abi? Kanserojen değil mi? Yani. Bir de bu geri dönüşümlü ya. Senden sonra başkaları da kullanıyor. Ya bunda böyle bir şey yok. Bırakın abi artık tel maşa işleri. Yıl 2026. Bak geçen haberini okuduk. Ay'a gidiyoruz diye. Ya fantezi mantezi gideceğimiz söyleniyor. Ya bana bir artısı var mı? Tamam, memleket olarak gurur duyarım. Ama şahsen ben gidemedikten sonra bir anlamı yok. Kurban olduklarım, bırakın artık şu damacana pompalarını bilmem nelerini. Al sana bir ay bedava gönderiyorum, sen dene diye. Bir ay yemeğini bununla yap diye. Bir ay çayını kahveni de bununla yap diye. Sana bedava gönderiyorum 30 gün. Vallahi billahi tallahi para almıyoruz ya. Bundan faydalan. 6 filtresi var. Mineral filtre, pH filtre vesaire falan filan hepsi var. Kimyasal tutucular, partikül tutucular. Çeşme sularımız berbat. Kimyasal dolu. Bunları arındırıyor, tertemiz, birinci sınıf haline getiriyor. Yemeğini de bununla yapacaksın. Çünkü sen içmiyorsun belki çeşme suyunu ama yemek yapıyorsun, oradan zehirleniyorsun. Bunlardan kurtuluyorsun. Şimdi İstanbul içi tek şartımız, 1 Ekim'de de bu bedava kampanyaları, bu taksit taksit öde kampanyaları bitiyor. Yani bu dönem aldın aldın dönemi. 0212-925-0403 çağrı bırak bedavayı kap kardeşim. 0212-925-0403'e çağrı bırakıyorsunuz, bedavayı kapıyorsunuz. Ya burada para ödemiyorsun, bir şey yapmıyorsun, kurban olduğum. Geliyor baba, bağlıyor 1,5 dakikada. Buna bağlı da değilsin. Bağlıyor gidiyor. Bir ay sonra geliyor, nasıl bağladıysa 1,5 dakikada söküyor, cihazı alıyor gidiyor abi. Sıfır kutusundan çıkartıyor, sıfır kutusunda alıyor götürüyor. Adam öyle bir adam. Ve eve bir usta çağırsan 2-3 bin lira para alır. En az. O yüzden bu imkanı iyi değerlendir. Çünkü bu imkandan sonra bir daha sana böyle imkanlar sunulmayacak, haberin olsun. 0212 925 0403 çağrı bırakın yeterli efendim. Bir ay sonra bu cihazı almak istersen 2000 lira peşinatı var. Geri kalan kısmını 10 aya bölüyoruz. Aylık 1000 lira ödüyorsunuz değerli dostlar. Bu kampanya bu ay bitiyor. Bir daha da size bu kampanyaları sunamıyoruz. Kimse almak zorunda değil. Ama en azından 30 günlük deneme sürecinden faydalanın. 0212 925 0403'e çağrı bırakın efendim. 0212 925 0403 sadece İstanbul için geçerli kampanyadır. Bilginiz olsun. İstanbul dışına gönderemiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya bizde hidrofor var mesela, üst katlara su vursun falan filan diye. Abi habire bozuluyor. Bak şimdi kısaca anlatıp bitireceğim. Habire bozuluyor. Abi usta çağırıyoruz. Usta her gelişe 1000 lira para alıyor. Diyorum ki ne yapıyorsun? Orada bir şey yapıyor. Ne yapıyorsun diyorum, bana söylemiyor. Meslek sırrı diyor, gidiyor. Abi dün bir girdim sen. Yani bu hidrofonun olduğu küçücük bir kutu var. Kutunun içine bir girdim. Kafamı gözümü her yerimi de vurdum orada. Abi orada bir tane pim buldum. Pimi bir oynattım, çalıştı. Adam tek pime dokunmaya 1000 lira alıyor. Ustalara selam olsun. Eyvallah. Devam edeceğiz efendim. 540-606-2000 WhatsApp hattından ulaşın, okuyalım.
0: Radyasyon Show. Radyo 2000.

0: Radyasyon Show.
1: Çok güzel şarkı değil mi? Ebru Yaşar severlere selamlar efendim. Ya bak, bu şu şarkıydı galiba, dur. Mezdeke bulamamıştık ya Cuma günü 90'larda.

Bak şimdi nasıl eskilere götürüyor bizi bu. Abi herkeste bu kaset vardı ya. Mezdeke 1, Mezdeke 2 değil mi? Kaç tane albüm mü vardı?

0: Abi çok güzel ya. Valla çocukluğuma gittim ha. Sünnet düğünüme gittim ben. Ben burada kalmayayım, geri geleyim. Evet. Efendim 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Ne yazmış? Kızımın ismini o filmden esinlenerek koydum. Asyam demiş kızın ismi. Kim? Rize Pazarlı Mine'nin kızının ismi Asya'ymış. Asyam değil mi? Onun adı. Maşallah. Ondan sonra herkes kızın ismi Asya koymaya başladı. Su arıtıcı alırsam senden alırım demiş. Efendim niye bekliyorsunuz o zaman? Numarayı verdim. Ben satmıyorum ama. Ben yazarım oraya. Yazarım. Arayın, en azından bir aylık kullanın, deneyin bedava. Asya tabi su içsin. Kızı bütün yaptığın o klorlu yemeklerle, çamaşır suyunu, ham maddeli yemeklerle kızı Allah muhafaza sıkıntıya sokuyorsun. Bende çok kaset var demişler. Maşallah efendim. Başka var mı? Evet. Al Yazmalı'nın filmi beni her zaman çok etkilemiştir demiş. Aynı sahneyi kendim yaşam, sevgi, emek ister dedim demiş. Burayı ya, şey söyleyememiş. Neden biliyor musunuz? Bu çünkü hep emojiyle konuşuyor. Yani bir şey yazıyor, ardına emoji yapıştırıyor. Bir şey yazıyor, ardına bir şey gülücük. Bir şey yazıyor, ardına böyle kızgın surat falan filan. Kadir İnanır'ı ben de seçmezdim. Neden mi? Beni severken başka kadına giden adam olmaz demiş. Gök yere inse bile olmaz. Gök yere inecek. Kendinizi böyle şeylerle kandırmayınız efendim. Yani...
1: İki cihan bir araya gelse olmaz bu iş.
0: Niye iki cihan bir araya gelsin? Yani hiç işi yok cihanın, ikisi bir araya gelecek. Ağzınla kuş tutsan bu iş olmaz. Ağzınla kuş tutsan. Eyvallah. Yani sevgi emek ister yazmışlar. Eyvallah, doğrudur efendim. Ya o filmlerle büyüdük, haksız mıyım? Hakikaten hep böyle film oyuncusu falan filan olmayı istedim. Yani çocukken mesela bir dövüş, vurdulu kırdılı bir filmde oynamak istedim. Yani mesela bir Jean-Claude Van Damme gibi olmak istedim. Kim olmak istemez ki? Bugün yine bir sosyal medyada yapay zekayla onun ve o dönemin karatecilerini birleştirmişler. Van Damme hepsini dövüyor mesela. Ama biz işte o filmleri izleyip de böyle kötü insanlar olmadık. Yani o filmlerle büyüdük, haksız mıyım? Yani Emrah'ın filminde mesela bu filmlerden örnek alıyor falan filan diye böyle konuşuyorlar ya piyasada. Kardeşim yani biz Emrah filmiyle büyüdük ulan. Yani bu mesela Eşref Tek dizisindeki herhangi bir sahne, işte vurdulu kırdılı sahne çocuğun psikolojisini bozuyorsa oğlum çocuk yine aynı çocuk ya. Ya Emrah filmindeki mesela onunla büyüdük ya, benim psikolojiyi düşünebilir misiniz ya? Ya inanılmaz, yemin ediyorum ya, inanılmaz. Zor işler. Vallahi çok zor işler. O yüzden o filmlerin de aslında şu anda izlediğimiz an itibariyle belgesel niyetine izliyoruz. Psikoloji o şekilde çalışıyor. Bana da geldi film teklifi vesaire zamanda. Anlattım onu geçtiğimiz dönemlerce. Ara ara da anlatıyorum böyle film konusu falan açıldığı zaman. Birazdan yine anlatacağım dinlemeyenler için. İnanılmaz bir film teklifi. İki tane film teklifi. Üç tane aldım, özür dilerim. Vallahi üç tane film teklifi aldım. Anlatacağım birazdan. Enteresan filmlerdi birazdan. Hepsi az sonra.

Eski filmlerde edep vardı, haya vardı. Şimdiki filmlerde arasın, ara ki bulasın demişler. Baba bazen iki neyse. Yani biz çok ufakken böyle mesela bir tane sinemamız vardı. Sinema değişti baba. Yani en son o sinemada Jean-Claude Van Damme'ın Firar filmini izledim. Sonra böyle enteresana neyse çok çok da fazla şey yapmak istemiyorum ama Topkapı Sur Sineması. Ya Süpermen'i izledim o sinemada. Tam onun bir iki arka sokağında oturuyorduk. Firar filmini izledim. Jean-Claude Van Damme dayak yiyor, dayak yiyor. En sonunda bir kalkıyor ya, bir tekme atıyor abi. Bütün sinema ayağa kalkıp alkışladı lan. Ya bütün sinema kalktık. Nasıl gaza geldiyse abi, koskocaman da sinema. Belki de var 500 kişi. 500 kişi kalktık abi. Sahneyi de hatırlatayım. Firar filmi. Aslan Yürek rolünü oynuyordu. Yani takmada Aslan Yürek'ti. Sokaklarda dövüşüyor. İşte kardeşinin karısına, bir de çocuğuna para şey yapabilmek amaçlı askerden falan kaçıyor. En son dövüşü var. Sokak dövüşçüsü. En son dövüşünde bunun en yakın arkadaşı buna, bunun üzerine değil de diğer adamı oynamış. Van Damme'ın dayak yiyeceğini falan düşünmüş. Ulan koskocaman Jean-Claude Van Damme. Sen hayır. Neyse bak şimdi bile gaza geldim. Jean-Claude dayak yiyor, yiyor, yiyor. En sonunda yere düşüyor. Arkadaşı da geliyor, diyor ki buna. Yerde kal Aslan Yürek. İşte ben parayı ona yatırdım. Yerde kal, beraber kırışırız falan filan deyince ayağa kalkıyor ve yanlış bahis diyor. Ya filmi hatırladınız mı? Ulan tüylerim diken diken, dikenlerim tüy tüy oldu. Kuyruk sokumuna kadar. O sıra zıplıyor, bir tekme atıyor. Elemana yemin billah ediyorum hepimiz ayağa kalktık. Ben alkış alkış alkış film sinemada. Şimdi o sinema niye değişti? Ya ben küçükken değişti yani. Baba edepsizlik nerede ararsan mutlaka görürsün. Yani bunu sakın unutma. Nerede ararsan mutlaka görürsün. Mesela bir sürü şey örneği verdik eski filmlerden. Yani hep kötü yola düşme vardı. Ha, kurtuluyorlar diye mi edepsiz olmuyorlardı ya? Baba bana film teklifi geldi. İşte iki tane korku filminden başrol teklifi geldi bana. Adamla görüşmeye gittim. O abimiz de hayatını kaybetmiş. Kanser hastalığına yakalanmış. Hayatını da kaybetmiş. Bu abiyle biz karşılıklı konuştuk. Dedim ki ben dedim bundan ne kazanacağım? Madem başrol. Dedim daha önceki filmlerinizi bana gösterin. İzlemek isterim falan. Abi izledim filmleri, komedi gibi geldi. Yani böyle hani emeğe saygısızlık olmasın ama baba olmuyor. Yani korku filmini biz yapamıyoruz. Mesela tam birkaç tane var ama hatta bunun PR'ının artabilmesi amaçlı çevrilen yerlerde gerçekten cin gözüktü, ruh gözüktü falan filan muhabbeti yapıyorlardı. Neyse buna karşılık dostlar ondan vazgeçtik. Ardından öyle bir teklif geldi ki. Öyle bir teklif geldi, öyle bir teklif geldi, öyle bir teklif geldi ki. Birisi beni şey yapmış, önermiş. Demiş ki yani bu işi yapsa Kerem yapar falan filan. Anlatacağım ama hepsi az sonra.

0: Anderson Show.
1: Devam ediyoruz. Abi çok enteresan. Aha, sildin mi mesajını? Ya silersin. Hoş geldin kraliçemiz diye mesaj atmış. Değerli dinleyen. Demiş ki Bergen'den bir şarkı çal da vur damarın dibine. Dedim ne oluyor? Yani bu saatte bana kraliçe diye mesaj atılmış. Başka radyoya attı galiba. Bilmiyorum. Hani ablaya atsa sanmıyorum ama. Çok enteresan. Kıllı bıyıklı adama ya. bir tane enteresan bir mesaj var. Onu okuyacağım. Abi sence kader diye bir şey gerçekten var mı? Yoksa biz yanlış insanları seçip suçu kadere mi atıyoruz demiş. Yani mesela babanın çocuğu olman kaderin. Öyle söyleyeyim. Güzel kardeşim. Bunu seçemiyorsun. Bu kader. Bunun yanı sıra her şeyi kadere tabii ki bağlamamak gerekiyor. Yani kendi seçimlerini, kendi hatalarını kadere, yani hani şarkısı da var, kader diyemezsin sen kendin ettin kardeşim. Biz her şeyi kadermiş falan filan diyoruz ya, ne alakası var? Yani ne alakası var yani, her şeyi kadere bağlayamazsınız değerli dostlar. Yani tabii ki kaderinde belli yazgılar vardır, eyvallah. Ama Yüce Yaradan sana akıl verdi. Yanlışı doğruyu sana sundu değil mi? Eyvallah. Sen o doğrultuda, onun vermiş olduğu doğrultuda bir şekilde ilerlemen lazım. Geri kalan kısımda hata yapıyorsun. İşte şeytana uydum. Şunu yaptım, bunu yaptım. Yani buna inanmıyorum. Yani kat'i suretle. Kim ne yapıyorsa kendisini yapıyor arkadaşlar. Bunu sakın unutma. Her insan evladı doğruyu yanlışı biliyor abi. Değil mi? Yani çocukluk döneminde bile biz doğruyu yanlışı gördük, bildik. Bize öyle öğretildi. Yani bellidir ateşe elini sokmaman gerektiği, değil mi? Yani yerdeki kumu bebekken yersin eyvallah, ama büyüdükten sonra onun yenilmeyeceğini bilirsin. Doğru mu? Yani eyvallah. Ama işte büyük olup da yine böyle sıkıntılar içerisine kendisini sokan adam bunu bile bile yapıyor. Ne olacak ki falan filan. Bu da neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Meraktan. Şarkı vardı ya, adamın başına ne gelirse ya meraktan ya meraktan. Sonra şöyle bağlıyordu. Öperim düdaktan. Değişik şarkı. Ya bak, yine konu buralara hep geliyor da, anlatacağım bir şey de vardı. Biraz sonra da anlatırız, sıkıntı yok. Ya bir tane gencin bugün sosyal medyada, bu hani ufak yavru kediye zulmedip öldüren gruplar vardı, hatırlıyor musunuz? Böyle yaşı küçük bu çocuğun ama yani ergen yaşta, öyle söyleyeyim. Bunlara bir serzenişi vardı. O çok hoşuma gitti. Çocuğun o serzenişini. Bayağı bir açmış ağzını, yummuş gözünü yani. Bunların diyor ailelerine ben kabahat buluyorum. Yani bunda kader nedir yani? Kaderimizde varmış, biz kediyi kestik falan. Var mı böyle bir şey? Yani hakim bey kusura bakmayın, kaderimizde varmış, kediyi kesmek de varmış bizim kaderimizde. Sen... Yani o yüzden ben bunun insanın işte belli bir yaştan sonra doğruyu yanlışı ayırt edebileceğini düşünen ve bu doğrultuda yaptığı her şeyi kendisine pozitif veya da negatif hani bir hayat çizgisi oluştuğunu düşünen biriyim. O yüzden hani kadere tabii ki inanırım. Kadere inanç bizim dinimizde en ön planda olan unsurlardan bir tanesi, ama her şeyi de kadere bağlamak yanlış dostlar, öyle söyleyeyim. Neyse, ünlü düşünür Profesör Doktor Kerem Dümen olarak bugünün özlü sözünü de sizlere sunmuş olduk. Nerede babacığım, nerede şarkımız, dur bakalım. Ulan bir hikaye anlatacağız. Öyle bir konuya bizi soktu ki yemin ediyorum kafam valla allak bullak etti. Ulan çarpsın. Yok, bunu çalmayalım. Bak şarkılarım şey... He dur, buldum ya. Hatasız, ama yine de şöyle bir şey var değil mi? Hatasız kul olmaz. Hepimiz hata yaparız. Hatasız kul olmaz. Hep böyle düşünüyoruz kendimizce. Hatasız kul olmaz, ama o hataların sıkıntısında illaki Yüce Yaradan bizim karşımıza çıkarır. Yani hesabını sorar. Hata ne olursa olsun, büyük küçük fark etmiyor. Allah çok bağışlayan, çok affeden, ama kul hakkı çok ayrı bir hata. Allah kimseye yaşatmasın. Hazır mı şarkımız? Ver babacığım.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Sivrisinek Show.
1: Devam ediyoruz efendim. Dur ya, şu şarkıya bir bakacağım da. Bunu geçen gün girdik değil mi? Aa, bir dakika dur. Dur bir dakika. 90'lara özgü bir Harun Kolçak patlatalım ya. Birazcık slow motion olabilir. İnşallah buluruz. Harun Kolçak. Abi ne olur bulalım onu ya. Burada var mı, yok. Buradan bakalım. Vallahi bulacağım, dur. Yok. İstersen derman olayım. Harun Kolçak, sukul bana. Gir kanıma. Nasıl olmaz ya? Bulacağım, birazdan gelecek uzun. Tamam, bulacağım, vallahi bulacağım. Şimdi bir dinleyen yazdı. Dedi ki bana, abi dedi, ver, ismini vermiyorum. O yüzden bu sohbeti anlatayım. Şey demiş mesela. Abi demiş, Bergen'den Eller Aldı çalar mısın demiş. Tamam mı? Durdum, dedim ki niye dedim Eller Alsın istiyorsun, Eller Aldı istiyorsun. Dedim, sevdiğini eller mi aldı? Evet abi dedi. Vermeseydin. Şimdi bak, şöyle bir enteresan durum var. Şimdi tamam, bizim radyo arabesk radyosu. Ben de mesela bazen Selda abladan kalan mesajlar burada benim karşıma çıkıyor. Yazıyorlar, aa abla diyorlar, ciğerimiz şişti, işte gözlerimiz artık yaşlardan, işte gözyaşlarımızda şey kalmadı, yaş kalmadı işte. Ya acayip şeyler yani, böyle damarvari, ciğerleri, böbrekleri şişen insanlar falan. Ya kardeşim, siz kendinize niye zulmediyorsunuz, ben onu anlamıyorum ya. Vallahi bak, yemin ediyorum, ben tamam arabesk müzik ben de mesela dinlerim böyle kafam estiği zaman, ama böyle dertlendiğim zaman böyle açayım bir tane arabesk şarkı, böyle daha da bir derdime dert katayım falan filan, böyle bir adam değilim ben ya. Ya bunu yaptığın zaman ciddi anlamda bunalıma giriyor insan, değil mi? Ya niye bunalımdan keyif alıyorsun sen? Sevdiğimi eller aldı. Lan gittiyse bırak. El almadı. Kendi gitti ulan. Ya nasıl? Yani nasıl bir felsefedir bu ya? Yani eller aldı. Yani aldılar, senin elinden götürdüler. Hala niye bu var biliyor musunuz? Bu acı, bu arabeskin acı kısmı da bu işte. İnanmıyor gittiğine. Başkası kafasına girmiştir falan filan. Lan niye kafasına girsin? Seni bırakmış gitmiş işte ya. Bu kadar basit. Gidene ne diyeceksin? Bay bay diyeceksin. Bu kadar. Yani arkasından şarkılar, yas tutmalar falan filan, oturup ağlamalar. Ya kardeşim, seni bırakıyorsa zamanın, hani diyorlar ya, neresinden dönersen dön kârdır. Sen yüce yaradan seni Kadir gecesi doğurmuş. Sen Haydar Dümen'e atılan mektupları hiç okudun mu, geldi mi? Veyahut da bununla alakalı bir şey gördün mü sen? Ben sana anlatayım bir tanesi. Kızcağızın bir tanesi Haydar Dümen'e mektup atıyor. Diyor ki, Haydar abi diyor, sana önemli bir soru soracağım diyor. Onunla alakalı da senden cevap bekliyorum. Bir tane kızcağız, bir çocukla tanışıyor. Çocuk bunu ailemle tanıştıracağım diye eve davet ediyor. Kız da gidiyor. Gidiyorlar, bakıyor ki evde çocuğun annesi babası yok. Çocuk da diyor ki onlar dışarıda, birazdan gelecekler. İşte biz de seninle oturalım da diyor, bir kola içelim diyor. Eyvallah diyor kız da. Getiriyor kolaları. Karşılıklı içerlerken çocuk bayılıyor. Acaba diyor erkek arkadaşıma ne oldu Haydar amca diyor. Haydar Dümen'in yanıtı da şu oluyor. Diyor ki, kızım seni diyor anan Kadir gecesi doğurmuş. Bilmem bundan nasıl bir ders çıkartırsın. Daha ne diyeyim yani. Abi sizin çekmiş olduğunuz, hani bence olmaması gereken sıkıntıyı, bunu hani böyle odun sönmüş, tamam mı? Bunu böyle harlama, gerek yok. Yani birazcık insan onurlu olur, gururlu olur değil mi? Seni bırakıp gitmiş, gururun, onurun bir şekilde olması gerekiyor değil mi? Eyvallah. İşte o gururu, onurunu en azından bir keşfet. kendince. Bırakıp gittiyse gitti abi. Mesaj atıyorlar bir gün. Abi sevgilim evleniyor, ne yapabilirim? Ulan git çeyrek altın tak. Ne diyorsun? Abi bak bir şey söyleyeyim mi sana? Ya bize böyle mesajlar geliyor. Kurban aldıklarım ya. Şurada 250 gram güreceğiz. Vallahi mesajına dertlendim. Kur'an çarpsın dertlendim ya. Yani hiç istemesen de dertleniyorsun ya. Bir de dedim ki ben istek programı yapmıyorum. Olsun diyor. Canın sağ olsun. Allah'ım sabır ver ya Rabbi. Neyse. Ekmek parası, yapacak bir şey yok ya. Devam edeceğiz efendim. Şarkımız hazır mı? Tamam. Bak bunu dinlesen. Hazır mısın? Ver babacığım. Eller almış. Bırak gitsin ya.

0: Show.
1: Vay be, zamanın en güzel şarkılarından bir tanesi de Fruko şişesiyle söylüyordu değil mi şarkıyı?
0: Eyvallah.
1: Aşkın Nur Yengi severlere selam olsun. Ya kulaklığı takınca yine aklıma geldi. Sürekli aklımda daha doğrusu. Ya baba, bu sıkıntı falan filan, kendinizi vallahi stres sokmayın. Bakın. Yani hiçbir şey için değmez diyemem. İnsan evladıyız. İllaki belli şeylere sıkılabiliyoruz. Bazen ekonomik, bazen duygusal vesaire falan filan derken abi, hoppa, belli yerlerde vücut diyor ki hop Kerem bir dur. Yani burada bir reaksiyon var. Burada sıkıntılı bir reaksiyon var. İçeride değil, dışarı patlatacağım bunu diyor. Abi kulağımın yaklaşık 4-5, yani kafaya doğru, enseye doğru, ama kafada. Tarif ettim, inşallah anlamışsınızdır. Bir şey çıktı böyle, hani ya bir cisim çıktı kafada, sivilcemsi bir şey, ama yani bu böyle kocaman bir şey abi, dokununca felaket derecede acıyor. Yani mesela ayıptır söylemesi, duşta kafanız şampuanlıyorsun ya falan, bir şampuanlatmıyor yani, o denli acıyor. Kafayı yastığa koyamıyorsun, ulan diyorsun şunu bir sıkayım falan. Elini atamıyorsun. Yani büyük sıkıntı. Al işte, stres böyle yapıyor adam. O yüzden bırak gitsin ya. Sevdiğimi eller aldı. Allah'tan çıban kafada çıktı. Nerelerde çıkıyor bir... Ben kafamı yastığa koyamıyorum. Yan yatınca tamam eyvallah. Ama üstüne oturamadığın... Şeyler de olabiliyor değil mi? Sırtında falan çıkıyor, bel bölgesinde falan. O yüzden kendinizi stres sokmayın. Yani gerekli stres eyvallah. Belki hani atıyorum kiran gecikmiştir, ev sahibi seni sıkıştırmıştır. Yani o da şey değil, duvar değilsin. Tabii ki böyle kafan takılır eyvallah. Ama yani bu gerekli bir stres olarak, bunu bile kafana takmaman lazım. Bir yolunu vesaire, bir çalışma vesaire bir şeyler göstermen lazım. Ama öteki türlü sevdiğimi eller aldı, bahane. Bak. Valla ben yarın bu konuyu iyice bir deşerim abi. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu? Biz burada gülmeye eğlendirme. Ulan etraf bir gölge gördüm. Ödüm patladı. Kur'an çarp. Karanlıktayım şu anda. Yansımaymış. Yemin ediyorum yüreğim ağzıma geldi. Neyse efendim. Devam ediyoruz. Ne çalalım? Şarkımız hazır mı? Abi bak bu güzel. İki güzel eser. Ardına yavaş yavaş bitireceğiz. Hazırsanız geliyor abi.

0: Tanıtıcı reklam.
1: 1 Ekim'de bitecek olan kampanyadır. Taksitlendirmeler, bedava denemeler vesaireler, bunlar 1 Ekim'de bitiyor dostlar. O yüzden elini çabuk tutan bu imkanı değerlendiriyor. Sadece İstanbul içine yapmış olduğumuz bir kampanyadır. Ve diyoruz ki bakın, su arıtma robotu bugün evinizde çeşmenizi açtığınız an itibariyle birinci sınıf menba suyu geliyor. Günlük 240 litre su arıtıyor. Yemeğinizde, çayınızda, çorbanızda, sebzenizi, meyvenizi yıkamada, içme ihtiyacında her şeyde kullanıyorsunuz kardeşim. Günlük 240 litre su arıtır. Ay başı 1500 lira ödediğiniz ve sürekli ödemek zorunda kaldığınız damacanadan da sizleri kurtarır. Ha, bu bir ay denemelik size gönderiyoruz ya. 5 kuruş para istemiyoruz. En azından o 1500 lira bu ay ödeyeceğiniz damacana paranız cebinizde kalsın. Onunla kendinize bir şey alın ya. Bir aylık su ihtiyacınızı biz karşılayalım. İstanbul içine bu kampanya ücretsizdir. Sadece İstanbul için geçerlidir. 0212 925 04 03 bu numaradan ulaşabilirsiniz. Çağrı bırakın şimdi. İki güne bağlattırıyoruz değerli dostlar. 0212 925 04 03 bu numaradan hemen vakit kaybetmeden çağrınızı bırakın. Bakın 1 Ekim'de bu kampanyalar bitiyor. Bedava denemeler bitiyor. Bunun yanı sıra taksitlendirme seçenekleri bitiyor. İleride almak istersen. Bu taksitlendirme seçenekleri vesaire bitecek hepsi. Şimdi 35-40 bin liralık cihazlar var. Bu da premium cihaz. Yani aynı eşdeğer özellikte. Biz dedik ki Radyo 2000 dinleyenine bu imkanı sunalım. İlla ki insanlar almak zorunda olmasınlar. En azından bir denesinler. Bir aylık su ihtiyaçlarını bir karşılayalım. Onlara bir imkan sunalım. Bu imkanı size verdik. Bir ay sonrasında isteğe göre biz gelip cihazı geri alıyoruz. 5 kuruş para vermiyorsunuz. İsterseniz de size satabiliyoruz dostlar. 2000 lira peşinatı var. Geri kalan kısmını 10 aya bölüyoruz. Aylık 1000 lira. Toplamında 12 bin lira para ödemiş oluyorsunuz. Bakın 1000 lira 1000 lira vade farkı yok, faiz yok. Bu şekilde zaten kendini amorti ediyor. Bugün damacana almaya kalksan 10 tanesi çok özür dilerim, aylık 10 tane tüketsen 1500 lira para yapar. 150 liradan hesaplarsak şu anda kaç para bilmiyorum. Ama dediğim gibi hani mazota, benzine zam geldiği zaman her şeye bir fiyat artışı oluyor. Şu anda kaç para bilmiyorum. Eski sistemde devam ediyor benim kafa hala. 150 liradan değil mi tanesi 19 litresi? Ya bu seni yarı yolda bırakmıyor. Bunu kullandığın zaman artık suya para vermiyorsun. Her şeyde kullanıyorsun kardeşim. Ama dediğim gibi almak zorunda da değilsin. Bu imkanı en azından denemelik değerlendir. Neyin ne olduğunu gör. Çünkü 1 Ekim'den sonra bu imkanlar maalesef ki olmayacak dostlar. Son kez numarayı tekrar diyorum. 0212 925 0403'e İstanbul içine bir ay bedavadır. En azından bir ay bedavadan faydalanın. Dostlar şunu da sizlere hatırlatayım. 6 filtresi var. Çelik antibakteriyel tankı var. Plastik tanklı cihazlarla karıştırmayın. Basınç ölçer var apartmanınıza göre. Adam geliyor mesela, çok yüksek basınç var. Basınç düşürücü takıyor. Çok az basınç var. Suyu vermiyor mesela. Yükseltici takıyor. Yani bunların hepsi bedava kardeşim. 30 gün bedava. Sonra ne yapıyor abi? 1,5 dakikada bağlantıyı kurduğu gibi yine aynı şekilde 1,5 dakikada sökülümünü yapıyor, alıyor gidiyor. Para istiyor mu? Hayır. He, almak istiyorsan o zaman işte sana sözleşme yapılıyor. 2000 lira peşinatı var. Geri kalan 10 bin lirayı 10 aya bölüyoruz. Aylık 1000 lira alıyoruz. Bu kadar basit. Son kez tekrar edeyim numarayı. 0212 925 04 03. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Cihaz premiumdur. Bir üst sınıfı yoktur. Kalite mi kalite kardeşim. Hayırlı olsun.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Değerli dostlar benden bugünlük bu kadar. Yarın günlerden salı, Allah nasip ederse yine aynı saatte buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye.

hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

kararmış soluyorsun. Belli ki gözlerinde isteksiz gidiyorsun. Sevdiğimi biliyorsun.

asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kuş.

ayrılık saati yaklaştı artık. Elveda sevgilim, ben gidiyorum. Kimimiz var bizim tanıdan başka? Kendine iyi bak, yalvarıyorum.

Yârim sen gideliydin.

feryatlar dinlemektim. Kalmadı ki mecali yüreğimin, elimin, İstanbul'un dökülen yaşlarını silmekten. İstanbul'un dökülen yaşlarını silmekten.

ben hala ağlıyorum. Dedim ya güzel kız, bendeki bu aşk ne heves ne de 3-5 günlük. Bendeki bu aşk, bendeki bu aşk.

her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım.